şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sana

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş.
1: Biyanefem. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyanefem. Biyanefem.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

muhteşem şarkılar, ard arda en keyifli şarkılarla radyo yayınımız devam ediyor. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden yayında ve sizlerle olmanın sevincini, heyecanını, heyecanımızın üst düzey olduğunu da yaşamak istiyoruz. Dün gece yayındaydım Aşkın Sesi. Bu sabah yine yayındayız İbrahim Elden'le. Pozitif enerjiye hoş geldiniz. Vallahi uzun tır şoförleri gibi var ya. Ya çok güzel ya. Hadi bakalım. Kimler aramızda bir görelim. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. İlk mesaj bakalım kimden gelecek? İlk mesaj atan dinleyicimiz günün en özel isimler arasında olacak. Acaba kim atacak ilk mesajı? Gönder gelsin.

Hazır mıyız? Gönder. Geldiğim belli olsun. Şunu duyduğunuz zaman bu müziği bilin ki İbrahim Elden geldi. Ezgi uyumadı mı güzelim dün geceden bir ya var ya, bu benim prensesim ya. Ezgi burada mıyız? İbrahim Elden burada mı? Şimdi bizim Avrupa'nın sultanları dün gece uyumadı. Sabah da erken kalktı. Hoş geldin Ezgi'cim. Günaydın. Hikmet Dayıoğlu günaydın. Hüseyin abi günaydın. Günaydınlar İbam. Guten Morgen demiş Hüseyin Reis. Ne yapıyorsun? Oo, Şükran Hanım da buradalar. Çok teşekkürler. Ezgi Gökçe de aramızda. 9.51'de diyor ben mesaj attım. Hem de selfie'li diyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten muhteşem ya. Nuray abla gel, bu bizim Ezgi'yi bir gör. Bak şu bizim prensesi bir gör. Bak. Bak bak zilliye bak. Bak bak bak benim prensesim ya. Sen Allah belanı vermesin. Ya var ya, seviyorum ben bu kızı ya. Bak ablası bak bak. Bak bak üstüne başa Allah. Ezgi sana çok kızdı Bircan ablan. Hemen diyor güzel güzel bir kombin yap öyle giyin. Anka burada mı? Ezgi benim kızenim ya, ama geberteceğim onun için birazdan, dur arıyorum. Buradayız diyor İbo. Piercing yaptıracakmış. Yaptır bakın beline. Sen de yaptır, biz de kurtulalım ya. Becerebilirsen zapt et hadi. Özlem Hanım geldi. Merhaba, nasılsınız? Emine Erdatlı geldi. Emine ablam hoş geldin. Günaydın. Guten Morgen. Ablana ne zaman Ürgüp'ten dönüyorsunuz? İyi kaldınız ha bu sefer. Fatma Nur'un da düğünü var. 30 Ekim'de. Yandırım çok büyük o. Ya var ya, bir melemen olsa da yesek ya şöyle. Allah'ım canım var ya, Almanya'da arkadaşlar, Stuttgart tarafındayım, Almanya'dayım. Bugün radyo yayınımı Almanya'dan gerçekleştiriyorum. Cuma gününden beri Almanya'dayım biliyorsunuz. Cumartesi günü gündüz yayın yaptım. Salt Salt Piercing'de Nuray ablamın orada. Pazar gecesi dün gece Aşkın Sesini yine Salt Salt'te yaptım. Bugün de yine Salt Salt'te valla 3 gün ard arda yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Cumartesi, pazar gecesi ve pazartesi sabahı. Çok da güzel oldu valla. Beni çok güzel ağırlıyorlar. İyi ki varsın Nuray ablam. Bircan'la beraber, Bircan da sağ olsun. Valla dün beni çok güzel yerlere götürdü. Dondurma yedik, yemekler falan, fıstık. Aşırı bir 3 kilo almışım ya. Valla 3 kilo almışım. Neyse veririz artık, yapacak bir şey yok. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aramıza yeni katılanlar, bir hoş geldin mesajınızı bir alabilir miyim lütfen? Kimler iş başında, eli işte, kulağı bende olanları bir görebilir miyim?

0: Evet, şimdi salı günü artık dönmeyi planlıyorum İstanbul'a. Sevgili kardeşim Selçuk, VIP araçları var. Çok İbo abisini çok seviyor. Abi senin şimdi bavulun vardır. Eğer beni VIP aracının alırsan sana Almanya'dan çikolata getireceğim, söz. Ah ne güzel, bir çikolatayı VIP araçla alınıyorsa. Ya feda olsun çikolata. Sevgili Selçuk, benim çok sevdiğim kardeşim. Günaydın Guten Morgen Selçuk. Dinliyorsan hemen bize yaz. Şöyle sana güzel bir şarkı yollayayım. Mehmet Öke, kulağım sende diyor. Günaydın, hayırlı yayınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Ya sen adamsın ya Mehmet Öke. Hazır mıyız reis?
1: Bulamam dedim, bulamam.
0: Kaldır kolları, kaldır kolları. Bir sağ, bir sola, bir sağ, bir
1: sola. Rastladım aşka.
0: Ah, en İstanbul evlerinden dinliyorum İbocuğum. Günaydın. Elif hoş geldin.
1: Canım.
0: Salı günü saat kaçta dönüyorsun demiş. Vallahi canım benim, salı günü Almanya saatiyle Ezgi'cim kaçta dönüyorum? Ben şimdi Almanya saatini, ya Türkiye saatiyle gece 11'de İstanbul'dayım inşallah. Ne oldu, beni mi alacaksın? Tekin abi beni mi alacak Ezgi? Babana beni aldır. Havalimanından alınmak ve bırakılmak kadar güzel bir şey yok, biliyor musunuz? Çünkü sevgili dostlar, Almanya'ya Stuttgart'a ilk indiğimde sevgili Southside Piercing Nuray ablam ve sevgili Anka Premium Event sevgili Bircan Hanım beni aldılar, sağ olsunlar. O kadar mutlu oldum ki. O yüzden kendilerine teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırladılar. Yedim, içtim, eğlendim, konakladım, göbek attım. Eğlenceye bile götürdüler vallahi. Daha ne yapsınlar ya? Vallahi yemin ediyorum, bol bol keyfim yerinde. Ses tellerim için çok güzel elma sularını da içirdiler bana. Vallahi bugün aşırı derecede keyfim çok yerinde. Serap da geldi. Günaydın, dün gece de yayındaydım. Haftanın ilk günü sesini duymak ne kadar güzel demiş. Acaba balık burcu için dün dediklerimizi Serap duymadı mı? Bircan duymamış. Balık burcu aşk öpücüğündeki saniyeyi duymamış. Avrupa'nın sultanları geldi. Hoş geldiniz gençler. Günaydın Nida'cığım, hiç uyumadın. Geceden kalmasın herhalde. Ezgi gibi. Selçuk acaba beni havalimanından VIP alır mı? Selçuk çok değerli sanatçıların sahne öncesi ve sonrası, organizasyonlar, özel jet organizasyonu, hepsi var valla Selçuk'tan. Acaba beni havalimanından Selçuk alır mı? Bircan sence alır mı İstanbul Havalimanı'nda VIP aracıyla? Valla Selçuk'u tanımıyorum ama diyor Selçuk Bey'i, bence alır diyor. Alır diyenler, yani salı günü yarın akşam İstanbul Havalimanı'na gece ineceğim. Acaba VIP beni Selçuk alır mı? Bence alır ya. Almayıp da ne yapacak mesela? Alsa mutlu olurum.

0: Tabii diyor ki evin yerinde olur, yerinde olur. Dün 3 aylık maaşı diyor 5 kilo et yedin diyor. Ya harbiden ya. Nuray ablam yedirdi içirdi vallahi ya. İyi ki böyle güzel ablam var. Ama Nuray ablam beni her zaman söylerdi yani. İbocuğum, burada her zaman bir evin var. Her zaman bir ablam vardı. Ha duymuş. Aa. Ya Serap katılıyor musun Serapçığım? Serap biraz mutlu olsana ya. Allah Allah. Biraz gülücükler at. Sefa hocam dinliyorsa ona da bir günaydın diyelim. O da aramıza katıldı. Çok da mutlu olduk. Ali Can Bey hoş geldiniz. Sefa Nur, Muhammed Ali, Ezgi, Murat abi, Efkan, Emin ablam. Herkes aramızda bugün. Ne kadar güzel ya. Çiğdem, Prensin Melekleri grubu burada mı? Figen hoş geldin güzelim. Figen, Çiğdem, Bircan, Fatma ve Nuray onlar Prensin Melekleri. Selime'yi de alır mısınız gruba gençler? Selime Hanım'ı da alın lütfen.
1: Odam şimdi...
0: Selime'cim uyuyordur şu anda.
1: Ve karanlık, yıldızlar sanki sönmüş, ay bize küsmüş.
0: Pindirings İbrahim Elden'i sunuyor. Sıfır şeker, sıfır kalori. Pindirings.
1: Bir görmek için seni neler vermezdim.
0: Pindirings Viyana'da, Türk marketlerinde ve tüm marketlerde.
1: Neydi?

0: Sevgili dinleyenlerimiz, gelen mesajları paylaşmaya devam ediyoruz. Evet ya, dün kaçırdım o bölgeyi. Dedim ya sana az önce. Şimdi her burcun bir özelliği varmış. Ve çok da güzel bir burç özellikleri. Bu arada farklı bir listeye geçelim hemen. Hangi şarkı listemize geçelim? Benim, hadi bir tan çalalım ya. Bir canım seviyor. Bu gidişat nasıl olacak? Bu şarkıyı Prens'in Melekleri grubundaki tüm arkadaşlarımıza geliyor Bircan'la. Gelsin bakalım. Ya Serap, dün kaçırdın sen. Evet, onu anlatıyoruz. Çok mutluyum ya. Sizlerin sesini duymak beni çok mutlu ediyor demiş. Evet, duydum. Ama Serap, sen şeyi kaçırdın. Balık burcu için bir goy goy yaptık. Onu kaçırdın. Figen de kaçırdı.
1: Ben sevmedik yere hiç tasalanma.

0: Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor.
1: Sabırsa sabrederim, zor ise hallederim. Ben tanımam ki engel.
0: Selçukcuğum, ne olacak bu gönül işleri Selçuk?

Yalnız bugün keyifler yerinde vallahi maşallah. Vallahi hem gece yayın yap hem sabah yayına gir. Ne kadar güzel. Şimdi bazen böyle bol bol yayına giriyorum. Bu sene tatile de gidemedim. Ayağımı suya sokamadım. Olsun be. Bir Bali'ye gideceğim zaman orada bol bol suya girerim. Yapacak bir şey yok. Peki Nurcem anne bizi dinliyor mu bilmiyorum ama hep aklıma bu şarkı gelince Nurcem anneme yolluyorum. Sevgili Tekin Baba'ya, Gültekin Baba. Tekin Baba, acaba sen eskisi kadar beni sevmiyor musun? Acaba Tekin Baba yarın beni havalimanından mı alacak? Yapmaz öyle şeyler. Öyle alışkanlıkları yok diyormuş şimdi Ezgi babamın. Dünyanın bir yerinde baş... Kimler aramıza bir görelim. Melahat Hanım, Cansu Hanım. Çok teşekkürler Serap. Programın ilk dakikasından beri dinledim gece demiş. Ne güzel ya, sen bir tanesin. Yalanım yok, dokunamam. Beş kilo et yedin demiş. Nasıl enerjin olmasın diyor Ezgi. Ya Ezgi ya. Yalan sana kıyam. Esen Hanım hoş geldiniz. Kuaförde dinliyorum. Figen geldi.

Prensin Melekleri hoş geldin diyor sevgili Figen, çok teşekkürler ve aynı zamanda Kerim'e yap ya da bir sigara yak. Ne bu, anlayamadım ya. Kafamıza kalk, yaramıza bak desem aramız uzak. Söyle bana kurduğum bu nasıl bir tuzak? Durduru şu dünya. Yani kelime çelik adam, öyle mi? Anlayamadım valla. Bir daha atsana Figen ne yazdığını, anlamadım. Bırak, yalan yere gönüllü ve hatırı bırak. Tercüman demiş. He. Bırak. Yalanım yok, dokunamam. Ve Kerim'e çelik adam. Tercüman, onu da selam mı yollayalım? Figen bir daha yazsana, kurban oldum. Hiçbir şey anlayamadım. Ben anlamadım sen ne yazdın. Günaydın. Halay arkadaşım demiş. Okey, tamam. Halay arkadaşına sevgilerimizi iletelim buradan. Kerime Hanım mı? Yoksa yanlış okumayalım. Kerime Çelik Adam. Halay arkadaşı Figen'in, ona da bir günaydın diyelim. Aa, Nurcem anne geldi vallahi, bak dinliyormuş ya, sen bir tanesin ya. Nurcem anneye gidiyorum bazen, yemin ederim kendi evim gibi. Karnım aç olunca her zaman bir tabak fazladan yemek yapar benim için. Nurcem anne ellerinden öpüyorum. Tekin babaya da kocaman bir selam. Damarı Tekin babanın keyfi yerinde. Trabzonsporlu, keyfi yerindeymiş Tekin baba. Özge diyor ki bana şarkı yok mu? Muhammed Ali, Cansu. Geceleri. Bu şarkıyı da İkbal istemiş. Nida, acaba Nida dünyanın en iyi markalarından biri mi olacak? Bircan ablası öyle mi diyor acaba?

Şimdi birazdan böyle bol acılı bir melemen yiyeceğim. Sağ olsunlar, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar. Almanya'da da yemin ediyorum Almanların kahvaltı kültürü zaten yok. Ondan sonracığıma Alman yemekleri de bilmiyorum. Hani birkaç çeşidi güzel. Ama ben burada Almanya'da Stuttgart bölgesindeyim. Ve dedim ki ben abi Elazığlıyım. Ben doğu sofrası isterim. Şurada böyle bir gözüm doysun. Kavurmalı yumurta olsun. Bir melemen olsun. Çayımız, kahvemiz olsun. Vallahi Nuray abla her şeyin en güzelini hazırlamış ya. İyi ki var vallahi. Ya şımartılmak kadar güzel bir şey yok. Ben şu anda kendimi o kadar şımartılmış hissediyorum ki. Hollanda'dan Ayşe ve kıymetli ailesine de selam. Ayşe'cim günaydın. Hollanda, Eindhoven, Eindhoven. Hoş geldin canım benim. Kendisi yeminli tercüman demiş. O da seni dinliyor şu anda sevgili Kerime. Ha okey şimdi oldu. Kerime'ye de sevgilerimizi iletelim. Kerime canımızdır ya. Bizim de canımız olabilir mi Kerime? Ne diyorsun bu duruma Serap? Arkadaşlar ben Figen'e teşekkür etmek istiyorum. Bak bugün en yakın arkadaşların hep radyomuzun linkini indirtti. Figen'e kocaman öpücükler. Figen iyi ki varsın. Figen bizim kankamız canımız ya. Program akışı o kadar güzel ki akışa kendimi kaptırıyorum demiş. Acaba Serap çok mu kaptırdı kendini? Ne kadar güzel. Benim için de çok kıymetli oldu yani. Çiğdem geldi. Prensi Melekleri grubundan. Günaydın canım. Ben de tüm arkadaşlarımı öpüyorum. Acı mı yiyeceksin diyor. Hani sen acı yemiyordun demiş. Evet ya sorma ya. Bugün melemini... Sevgi... Bir... Vallahi acı olmayınca tatlı olmuyor bu hayatta ya. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Oo bizim hocamız da gelmiş. Sefa hocam hoş geldin. Günaydın İbrahim. Kerime de Kerime abla gerçekten çok kıymetli. Sevgili Fisun, sevgili Serap, onlara da sevgilerimizi iletelim. Toplantı arasında seni dinliyoruz. Ya sen ne tatlısın ya. Sefa hocam ya. Sefa hocam burada mı? Kalp doktorum burada mı? Hocam şu kalbime bir bak ya. Şu kalbime bir bak ya. Kerime ablamız, yeminli tercüman. Sevgili Sefa hocam, Serap, sevgili Zerrin, Figen'in halay grubu burada mı? Ses ver. Abi radyoda ne güzel ya. Psikologumuz var, kalp doktorumuz var, sponsorlarımız var, ticaretle uğraşan kıymetli arkadaşlarım var. Bak mesela Anka Premium Event, Bircan Hanım kendi elleriyle melemen yapıyor bize. Ah ah. Bir, sevgili Nuray ablam, dün Tolga'yla beraber mangal hazırladılar bana daha ne yap. Kız çok şımardım yemin ediyorum şimdi var ya. Alışkın değilim ben böyle şeylere. Vallahi bu kadar ilgi beni çok şımartır ya. Ama hakikaten şımartılmayı özlemişim ya. Yıllardır hep ben şımarttım ya. Biraz da beni şımartın ne olur ya. Acaba İbrahim Elden'in şımartılmaya mı ihtiyacı var?

Ayşe diyor ki vallahi çok güzel görünüyorsun. Storylerde de gördüm. Arkadaşlarına çok selam. Nuray Hanım'a, Bircan Hanım'a. Kızlar çok güzel görünüyordu. Keyfin yerindeydi demiş. Aynen Ayşe'cim. Hollanda, Eindhoven. Eindhoven'a gelemem belki ama Denah bölgesinde ve Amsterdam'da olacağım Hollanda'da. Rotterdam'da da diş hekimi Ayşegül var, benim yakın arkadaşım. Gideyim de bir yemeğini yiyeyim, bir kahvesini içeyim vallahi. Murat Erdatlı geldi. Guten Morgen kanka. One Sorgen. One Sorgen kanka. Ne demek One Sorgen? Ben bilmiyorum One Sorgen ne demek. Ne? Ha? Ha, sorunsuz. Ah ne güzel. Sorunsuz bir yayın olsun diye. One Sorgen. Sağ ol Murat'cığım. Ya bu kalp doktoru çok tatlı benim kıymetlim ya. Sefacığım bir selfie at da keyfim yerine gelsin. Benim güzeller güzel kalp doktorum var artık. Kızlar kalbime artık sefacığım bakacak. Kalbimde şu damarlara bir baksın. Bu çocuk niye son zamanlarda heyecanlanmıyor? Benimle bir ilgilensin ya. Psikoloğum var Ecem'im. Kalp doktorum var. Daha ben nasıl, benim sırtım yere gelir mi ya? Ay diyor Bircan abla, ellerine sağlık, ne güzel görünüyor. Avrupa'nın sultanları. Ya çok güzel gerçekten. Uzun zamandır var ya Avrupa'da melemen yememiştim. Biraz keyfim yerine gelsin vallahi. Aha geldi benim güzeller güzeli Didem sunucum. Didem Türkmen burada mı? Didem herkes senin o güzel videonu konuşuyor ya. Ne güzel bir röportaj, ne güzel bir kombinin vardı. Ezgi bayıldı sana vallahi. Beni de gör diyor. Ben de buradayım. Ben de geldim. Hoş geldin. Sevgili Didem günü selfiesini at da ortalık yıkılsın bir Didem ya.

Sen diyor kova burcusun diyor. Elazığlı kova. Çok teşekkürler. Bu arada arkadaşlar yeni numaraları da kaydedelim. Numarasının sonu 76 ile biten dinleyicimiz, sunucumuz, sevgili Didem aramızda. Didem, kimlerle dinliyorsun bizleri? Dün story'deki arkadaşlarımız dinliyor mu bizi? Onlara da selam yollayacağım. Daha neler, umarım daha neler, ama dayattın. Asıl diyor şımartma, Esenler de seni bekliyor. Acaba Esenler de çok mu şımaracağım? Daha neler, şımar İbo'cum, şımar. Esenlere sen gel demiş. Biz de seni burada şımartacağız. Güzelim, kala kala sana mı kaldım? Nazlı geldi. Günaydın Nazlı. Hoş geldin Guten Morgen. Seni dinliyorum demiş şu anda. Çok teşekkürler. Sevgili İbrahim, bugün iş arkadaşımla beraber dinliyorum. Sevgili Emine ile beraber dinliyorum iş arkadaşı. Ne kadar güzel ya. Nazlı, bir selfie atsanıza bize. Ailenle, sana, iş arkadaşına. Nazlı Hanım da bizi Viyana'dan her zaman dinler ve dinletir. İş arkadaşı Emine arkadaşına da bir günaydın diyelim. Ne iş yapıyorsunuz? Figen sayesinde tüm halay ekibi seni dinliyor demiş. Viyana FM dinliyor. Ya ben yerim Figen'i ya. Kız Figen güzel bir hediye hak etti benden ya. Figen bugün değil ama bir daha geldiğimde ya da İstanbul'a senin geldiğinde sözüm olsun, tamam mı canım? Zaten ya Mersin'de buluşacağız ya Antalya'da. Antalya'da büyük bir ihtimal Teen House'umda da buluşabiliriz. Senin Teen House'un yesinler. Serapcığım, şımartılma ihtiyacım yok mu sence benim? Şımarmak güzeldir diyor. Seni de şımartmak çok mutlu eder demiş. Ne güzel. Arkadaşlar, dünyanın en güzel duygusu şımartılmak ya. Vallahi. Avrupa'nın sultanları, prensin melekleri, İzmir güzelleri hepsi şu an dinliyor, günaydın. Aa tüp be. Dinleseydi onu biraz video ile ilgili goy goy yapacaktım. Didem'cim, o yüzden Didem Türkmen sevgili sunucu arkadaşım, ona da selam yolla, benim hemşerim aynı zamanda. Daha neler umarım, daha neler. Sevgili Dündar Baba geldi. Günaydın Dündar. Guten Morgen kanka, hoş geldin.

Almanya'dan yayınımı gerçekleştiriyorum Stuttgart'tan. Vallahi her yerine gittim. Esslingen'e gittim. Oraya gittim. Buraya gittim. Bayağı bir keyifliydi. Bugün de sevgili Hüseyin ve Hakan benim çok sevdiğim dostlarımla görüşeceğim. Onun öncesinde Resul abimle görüşeceğim öğlen. Vallahi bugün son dostlarımı göreyim. Artık yarın sevgili Hakan ve Hüseyin beni havalimanına bırakır. Ondan sonra İstanbul'a giderim. İstanbul'dan sonra da...

Nazlı belediyede çalışıyor, yakın arkadaşı Emine. Nazlı ve Emine bizi keyifle dinliyor ya. Çok kıymetlisiniz. Instagram'dan da İbrahim Elden TV takiplerinizi bekliyoruz. Nazlı Hanım, Emine Hanım burada mıyız? Emine iş arkadaşı. Onun için de güzel bir şarkı yollayalım. Onlar da bizi Instagram'dan takip alsın lütfen. Didemciğim arkadaşına da çok selam sevgili Dilara'ya. Ona da bir selam yollayalım. O da bizi Instagram'dan takip alsın. Bugün en yakın arkadaşınızı radyoya ve İbrahim Elden TV'ye takibe gönderin lütfen. Aynı anda aynı yerde aynı yerde. Serap ve arkadaşları, Halay grubu da beni takip olursa sevinirim. Kimler aramızda bir görelim. Kelime abla burada mıyız? Ablacığım. Bir adım sen.

Ya var ya, bir kahvaltı hazırlandı şu anda. Ya daha yeni başlangıç. Önce ara sıcaklar geldi. Bu ne ya? Acaba ben Almanya'da, Stuttgart'ta çok mu mutluyum? Şimdi Almanya, Avrupa'ya ne zaman gelsem kahvaltı olayı belirli bir yerlerde, hani otel konseptlerinde genellikle kısıtlıdır. Ya da benim yiyebileceğim kadar. Mesela Viyana'da da öyle. Mesela çok güzel kahvaltıcı yerleri var dostlarımızın. Oraya gidiyoruz. Türk kahvaltı restoranlarını çok seviyorum. Almanya'da da ben ev kahvaltısını çok severim. Yani evde kahvaltı hazırlamak, evde birisinin bana yemek hazırlaması. Ama gerçi yemeği ben hazırlarım. Benim parmaklarım böyle, parmaklarınızı yersiniz. İstanbul'a geldiğimde yeni evimde ağırlayacağım sizi. Biraz güzel bir evim var böyle. Mutlu olurum. Ama sizi güzel ağırlayacağım valla. Oda sayısında sıkıntı yok. 10 kişiye kadar kalabiliyorsunuz benim evimde. Şimdi bu İstanbul'daki yeni evler bir lokma bir şey. Kapıyı açıyoruz, ev bitiyor. Bizim evimiz gayet geniş, rahat ve ferah. Antalya'daki teen house'um da iyi. Arkadaşlar, iki dönüme çok güzel bir bahçesi olan bir yer yaptık. Çok da güzel oldu. Ooo. Günün şarkısı bak, hocam enerji dolu bir selfie yollamış. Sefa hocam. İbo, Zerrin'le beraber seni dinliyoruz. Zerrin'e de selam olsun. Zerrin nerede ya? Sefacığım, Zerrin nerede hocam? Kalp doktorum. Halay grubunu çok seviyorum ya demiş. Zerrin de bir selfie atabilir mi bize? Sefacığım. Sefacığım günü harika başlamış. Gözler, burun, dudak yapısı, çene. Hocam, kalp doktorum. Acaba şu an beni muayene mi etmen lazım? Şu selfie'den sonra acaba Sefa hocam kalbime mi bakması lazım? Kalbimin ritmi mi bozuldu acaba? Yayını dinliyor şu anda demiş. Açtı ya, süpersin. Dilara neredesin sen ya? Dilara şu an seni dinliyor demiş. Dilara, sabahtan beri senden bahsediyoruz. Hatta dedim ki Didem'e, Didem dedim, ne kadar tatlı görünüyorsunuz, hemen radyoda söylemem lazım. İbrahim Elden TV, Instagram'dan da geri bildirim yap Dilara'cığım. Dilara'yı sevenler burada mı? Didem Türkmen de çok iyi bir sunucu ama, iyi bir televizyoncu. Tatlı sohbeti, muhteşem enerjisi, benim çok sevdiğim arkadaşım. Ona da selam yollayalım. Acaba Dilara ile beraber en yakında sizi radyoyu mu davet etsem acaba? Gelir misiniz? Avrupa'nın sultanları. Ya ben bunları yerim ya. Bircan, bunlar çok mu tatlı benim bu sultanlarım? Aynen. Sevgili kalp doktoru Sefa diyor ki, seni tanımak çok güzel. Hakikaten dün gece radyo yayınım bitti. Biraz uzak bir bölgedeydik ama ben burada şimdi misafir olduğum için inşallah bir dahaki programda da hocam sizi de ağırlayalım ya da İstanbul'a gelin ya. Acaba Sefa hocam, Sefa Hanım İstanbul'a gelir mi? Bircan yine döktürdün be güzelim ya. Vallahi billahi yani. Kızlar benle beraber bir 5 kilo aldınız ama ne yapayım? İbo diyor, bir anda git, bir an önce git de diyete devam edelim. Abi ben yemek yemeyi çok seviyorum. Dilara, nasıl bir şarkı çıktı kız sana?

Acaba Dilara çok mu mutlu? Dilara'cığım burcunu yazsana canım. Dilara'ya varsa hayatında özel bir aşk hayatına bir bakalım. Ve şimdi bir burç yorumuna geçelim artık. Herkes bana burcunu yazsın. Günlük değişiyor çünkü gece değişiyor, sabah değişiyor. Yaz burcunu sana kim olduğunu söyleyeyim. Ya şu kahvaltıya bak canım ne çekti ya. Balımız var mı? Anzer balı. Ah ah. Keçi boynuzu pekmezi ben biraz. Her türlü kızım var ya. Çok güzel görünüyor ya. Pindirin simi değiştirdim sabah. Keyfim yerine geldi vallahi. Oo. Bak. Abi ben şimdi bu kahvaltı yaptıktan sonra kahvaltımızda bal var, reçel var, melemen var, peynir, zeytin, salatalık, ceviz, badem, Antep fıstığı, keçi boynuzu pekmezi, kayısı, kaju. Atom. Ben artık İstanbul'a koşarak giderim kızlar. Beni ne hale soktunuz valla, ben şimdi ne yapacağım, nasıl gideceğim İstanbul'a ya? Bir yandan Sefa hocamın bu harikalar yaratan selfisi, kalp doktoru kendisi Almanya'da, Heidelberg tarafında klinikte. Ondan sonracığıma, neyse Allah'tan hocam var, kalbim ritmi bozulunca hemen bakar. Ay ben seni yerimde tatlı şey bu Allah'ıma şükür. Vay be, kısmet değilmiş be. Şimdi İstanbul'da beni bekleyen etkinliklerim var. Çok güzel etkinliklerim var İstanbul. Cumartesi günü Didem, Dilara ile beraber cumartesi günü al gel Dilara'yı. Kültür Yolu Festivali var beraber. Bir güzel bir konser dinleyelim ya. İstanbul'da yağmur yağmıyordur inşallah. Galataport'ta çünkü her zaman Eylül'ün 26'sında o tarihlerde yağmur yağıyor.

0: Ayşe diyor ki Hollanda'ya geldiğin zaman beklerim. Valla geleceğim Hollanda'ya, arayacağım seni.
1: Sevmesem de alışırım.
0: Şengül hoş geldin. Pindirikseriyle beraber gelmiş. Teşekkürler. Evin Cast burada mı? Alışırım. Evin Cast çok güzel oyuncu arkadaşlarımızdan biri de Beyza. Ona da terazi burcu İbo'cumluymuş. Yükseleni de yay. Abi normal burcu terazi, yükseleni yay mı? Sen ne diyorsun abi? Kimse tutamaz onu ya. Beyza seni kim tutar bu hayatta? Normal burcu terazi olacak, yükseleni de yay. Valla ok gibi. Tam hedef 12'den yemin ediyorum. Ne diyorsun Nuray ablam? Southside Piercing burada mı? Şimdi sağlık gerçekten çok kıymetli. Özellikle migreni olan birçok dinleyicimiz de varsa, alerjisi falan, sayfaya göz atın lütfen. Southside Piercing. Emine diyor ki diyor İbo, benim tipim değil demiş. Ya var ya, bu Nazlı ömrümü yedi ya. Bir gün küllenir alır. Acaba Nazlı ve sevgili Emine günün şarkılarını ona mı yolluyoruz?

Artı 43-660-130-19-79. Dilara'cığım bir selfie atsana canım. Sevgili Didem, sen de at. Ben bir yüz analizi yapayım. Bugün pazartesi. Valla Nuray abla, sevgili Bircan, siz de bir selfie atın lütfen. Herkes birer selfie atsın. Bir yüz analizi yapacağım. Bircan sen de at. Kuzum. Instagram'dan yazıyor sana demiş Dilara, canım benim. Aynen, hemen bakıyorum, bilgin olsun. Dilara'cığım ben de hemen... Dur bakayım, nerede benim telefonum? Bu benim mi? Ah. Hemen bakalım. Dilara'nın da Instagram'dan hemen arkadaşlığımız da. Evet, Dilara. Evet, Instagram İbrahim Elden TV. Takiplerinizi bekliyorum. Instagram İbrahim Elden TV. Heh, şimdi gelmiş. Dilara Instagram'dan takip almış. Ben de aldım önce. Bir şarkı dinletelim. Çok hareketli olsun ya. Vallahi. Aa, balık burcuymuş. Ya balık burcu için dün var ya, yükseleni önemli bizim için. Ha, yükselen ikizler. Ah, şimdi oldu. Ay burcum da boğa demiş. Şaka mı yapıyorsun Dilara, seni kim tutar ya? İspanya'daki boğalar bile tutamaz yemin ediyorum ya. Vallahi ya. Günaydın, günün güzel geçsin Dilara, iyi ki varsın, vallahi müthişsin ya. İçime ektim. Açtım radyoyu demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Günün şarkısını Dilara'ya. Balık burcu, yükselen ikizler, ay burcu boğa. Muhteşem bir özellik. Günün güzel geçsin. Hadi günün selfiesini yolla. Kime yollayalım? Hemen bir aşk hayatına da bakalım. Hayatında varsa birisi, sevdiğin biri, ona da yaz. İsmini falan, ona da bir bakalım. Günün şarkısını ve yüz analizi yapalım sana da Dilara'cığım.

Didem selfie yollamış. Dudak yapısı, burun ve çene. Saçlar çok toplu. At kuyruğu demiş. Gayet güzel. Dekolte olarak da kombin olarak da iyi seçmişsin. Haftaya iyi başlamamıza neden oldu bu güzel enerji. Abla bu güzelleri görüyorsun değil mi? Didem çok güzel sunucu arkadaşım benim. Bu benim hemşerim bu arada, Elazığlı. Bak hele bak şu tipe bak. Hele şu buruna bak. Çeneye bak. Maşallah. Bak bak bak bak bak. Çok güzel. Çok cici ya. Allah sevdiğine bağışlasın. Amin. Benim Didem çok yakın arkadaşım. Sunucu Didem Türkmen. Dilara'ya da. Dilara'nın burcu da balık. Yükseleni ikizler. Şu Osman'a bir sorayım ya. Bakalım Dilara'yı neler bekliyor? Sevgili Sefa hocamı neler bekliyor?

0: paradan biraz tutum iyi olur. Gereksiz harcamalara dikkat. İşte ise yeni görüşmeler ve hareketlilik görünüyor. Aynı anda çok şeye atlaması. Birini seçip sonuna kadar gitsin. Ve ruh hali içinde önemli bir not. Başkalarının enerjisini fazla üzerine almasın. Ve ona de ki, Dilara, bu hafta senin hafta. Kalbin balık gibi hissedecek, ikizler gibi konuşacak, boğa gibi de ben güvenimi bozmam diyecek. Sana gelen gelsin ama sen kendi değerini unutma.
1: Bravo. Peki en çok anlaştığı burçlar?
0: Bakalım kanka. Dilara'nın balık güneş, ikizler yükselen ve boğa ay kombinasyonuyla en iyi anlaştıkları burçlar şöyle. Yengeç, duygusal bağı çok güçlü. Onu gerçekten anlar. Akrep, derinlik ve çekimi yüksek. Sezgisel bir uyum var. Boğa, zaten ay burcu boğa olduğu için güven, huzur, sağlamlık tarafı çok iyi. Terazi, ikizler yükseleniyle sohbet akışı çok keyifli. Oğut ise balığın duygusallığına sağlamlık getiriyor. Güven tarafı kuvvetli.
1: Evet, Dilara'yı da bugün şımarttık. Günün şımartma mesajlarıyla devam edelim. Aranızda şımartılmak isteyen var mı? İbo beni de şımart diyenler. İbo beni de şımart. Hemen o zaman Bircan Hanım ve Nuray Hanım'ı da şımartalım. Hemen canlı canlı şımartalım. İbo'nun şımartma bölümü geldi. Şımart beni İbo, şımart beni İbo diyenler. Kanka şimdi Bircan Hanım'ı da şımartır mısın? Aslan Burcu. Hemen sorusunda da Nuray Hanım'ı şımart. O da Aslan Burcu. Seni dinliyorlar.
0: Aslan kadınına şöyle girelim kanka. Bircan ve Nuray için geçerli. İkisine de söyleyebilirsin. Dikkat çekmeyi seviyorlar. Takdir edilmek onlar için yakıt gibi adeta. Bu hafta yaratıcılıklarına gösterecek bir şey yapsınlar. Ufak bir proje bile olsa spot ışığını çek üstüne. İlişkilerde de netlik ve sadakat bekliyorlar. Eğer biri onların değerini görür ve yüksek enerjisine saygı duyarsa, oh, o zaman tam bir kraliçe gibi parlarlar.
1: Onlara bir söz bıraksana ikisine.
0: Benim ateşimle oynama, ışığımı da tütünseme.
1: Bravo! Yalnız ya, yemin ediyorum var ya, sen bir efsanesin oğlum ya. İbrahim Eldek. Ya var ya, Almanya, Stuttgart, Stuttgart olalı böyle bir pozitif enerji gördün mü Nuray abla? Görmez. Evet. Çok tatlısınız ya. Şu an okunmamış o kadar mesela, vallahi yetişemiyorum. Melemen beni bekliyor, soğudu. Bir lokma bir şey yiyip geleyim hemen ya. Dün gece yayındaydım var ya, dün gece ne ortamdı. Ne ortam, elma suları, üzüm suları, fındık, fıstık, badem, çaylar, kahveler, adrenalin, tutku, entrika. Ya çok iyi ya Murat abi. Bak bak. Ya. Ya Nuray abla diyor ki kardeşime çok selam Murat abi. Nuray abla seni seviyor ya. Emine ablamı çok seviyor. Oo, montun çok... Ya bana böyle bir tane mont alır mısınız ya kızlar? Bircan, Nuray abla şöyle bir montum yok ya. Deri ceketim. Alsanıza bana Almanya'da. Ne olacak ki? Ha? Yayından sonra alır mısın? Yakışmamış mı? Bana daha çok yakışır. Vallahi bana bir tane güzel deri ceket alın ya. Şöyle güzel çekici çekici giyeyim. Çiğdem'in aldığı parfümü de sıkayım. Nasıl? Almanya'da şöyle bir hava atayım ya. Şaka yapıyorum ya. Hayatım boyunca hiç deri ceket giymedim ama giysem vallahi yakışır. Ben var ya taş giysem yakışır. Güzelini, aha bak Geryan değil mi, Dilara. Acaba Dilara mı bu, kim ya? Numarasının sonu. Ha, Dilara bu. Dilara da balık kadını, yükseleni terazi, ay burcu boğa. Dudak yapısı, burun, çene, göz yapısı, saçlar çok güzel. Kombinine bayıldık. Vallahi bir şey söyleyeyim mi Dilara? Harika görünüyorsun. Bir piercing gider değil mi abla? Acaba Dilara şu anda aşka mı geldi? Ay burcu buldum demiş. Son fotoğraf.

Kızları karıştırdım ya, bu Dilara değil ki. Dur. Allah'ım hepsi karıştı. Dur dur dur. Numarasının sonu 78 ile biten dinleyicimiz kimdi bizim? Bu Nida mı bizim ya? Yok. Hepsi karıştı yemin ediyorum. İşte Ali abi kaydetmediği için bazı numaraları. İşte Ali abi bu aralar tamamen ilgilenmediği için bizimle. Arkadaşlar bir isim yazar mısınız? Şu anda bir yoğunluk. Hepsini karıştırdım. Sefa hocam. İbocum benim burcumu da bekliyorum demiş. Oo. Doktorumun burcu. Doktorun burcu neydi? Dur bakayım. Hocam burcu neydi ya? Bana yazar mısın tekrardan? Sefa hocam bir burcunu yazsana. Serapcığım sen de burcu. Vallahi yetişemiyorum ben. Soğudu kahvaltım ya. Ama önce iş. Ekmek parası. Şu anda çalışıyorum. Aha. Bircan diyor ki sabahtan beri melemen yaptık. Her şeyi soğuttun demiş burada. Artı 43 660 130 19 79. Sefa hocam burcunu yaz bana. Çaylar da soğuk. Terazi burcuymuş Ayşe. Hoş geldin Ayşe'cim. Ha bu Serap'mış. Bak Serap da yine saçlar. Bu ne renk saç oluyor? Hangi renk oluyor? Sarı değil. Nine. Kumral mı oluyor? Saçlar kumral, göz yapısı, burun ve çene. Kırmızıyı tercih etmiş. 5 euro fazla olsun. Dudak ruj, kırmızı. Çene yapısı, enerjisi. Haftaya çok iyi başlamasına neden olacak bir bakışı var. Kesinlikle tebrik ediyorum. Ay burcu ikizlermiş demiş. Yükselen aslan, normal burcu da balık. Oo. Ben de buradayım İbocum demiş. Vallahi Serap seni de kimse tutamaz. Ay burcundan dolayı. Sen de az değilsin vallahi. Çok tatlı görünüyorsun bu arada. Teşekkürler. Belçika'dan Selma geldi. İbocum her yere gittin bir Belçika'ya gelmedin. Seni her yerde mutlu görüyoruz demiş. Teşekkürler. Ay boynum çok kötü ağrıyor. Benim masaj şeyim nerede ya? Heh, birazdan geçeyim ben oraya. Benim ya bu arada demiş. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Ya bir şey söyleyeceğim. Niye beni beklemiyorsunuz kahvaltı için? Almanya'da böyle mi? Allah Allah ya. İbrahim süpersin ya demiş. Ay burcun ne bu arada? Numarasının sonu 78'de olan, 78'de olan dinleyicimiz bir yazabilir mi? Kim bize yazmış? Çok uzaktasın. Dilara sen misin canım? Benim bu ya diyor. Bu arada fotoğraflarda oynama yok değil mi arkadaşlar? Dilara bak dedim ya az önce Dilara diye. Hani Dilara değildi? Kızlar yapmayın karıştırmayın beni. Dilara'nın güzelliği ön planda. Ay burcundan kazanıyor. Vallahi müthiş görünüyor. Enerjisi de güzel. Evin Ajans oyuncular konusunda çok başarılı. Kuzey Kıbrıs'ta bugün bir etkinliğe katılacak. Benim yakışıklı abim Salim abi seni seviyorum. Belki çarşamba günü Kıbrıs'a gelemem. Azerbaycanlıyım, Bakü'deyim. Tüh ya. Vallahi gelesim vardı. Kızlar Bakü'den size ne getireyim? Ay Bereken, ay Balam. Evin Ajans bünyesine yeni katılan sevgili oyuncu arkadaşımız, sevgili Batuhan Bey'e de selamlarımızı iletelim. Batuhan İşleyen burada mıyız? Batuhan, Beyza dinliyor mu? Beyza'ya da çok selamlarımızı iletelim. Sevgili Cem Zeytinburnu'ndan ona da sevgilerimizi iletelim. Cem'e de unutmayalım. Evin Ajans bünyesine yeni katılan tüm oyuncu arkadaşlarımıza da selamlarımızı iletelim. Yağmur arkadaşımız Yağmur Işık, o da şu anda bizleri dinliyor. Sevgili Asena, ona da sevgilerimizi iletelim. Asena, Evin Ajans'ın bünyesinde oyuncu arkadaşımız Cem'e ve bu şarkılar sizlere de. Beyza dinliyorsa ona da bir günaydın diyelim. Hadi bir kahve molası, ben de yoruldum yemin ediyorum. Bir molaya çıkmam lazım. Didem Türkmen, ne diyorsun bu kıymetli işe? Evet ya Dilara, az önce Dilara mı diye düşündüm. Dilara'ymış.

Serap bizim serçemiz demiş. Valla çok da koç kadınıyım diyor. Evet ya Sefa hocam çok tatlı görünüyorsunuz. Dilara da bugün çok mükemmel görünüyor. Benim sevgili Didem arkadaşım da. Valla bugün hepiniz, Murat abim de çok yakışıklı görünüyor. Hadi kanka yüz analizi yap bakayım demiş. Yakışıklısın kanka.

Ya şimdi ben sabahları avokado ile güne başladığım için sağ olsun Nuray ablam da sabah erkenden kalkmış gitmiş avokadoları böyle güzel güzel hazırlamış. Bir can melemenimi yaptı. Ya çok tatlısınız ya. Yemin ediyorum ben bu kadar şımartılmayı hak ediyorum gerçekten. O yüzden iyi ki varsınız. İyi ki beni davet ettiniz. Çünkü ben çok değerli, çok kıymetli bir insanım. Siz de öylesiniz. Karşılıklı kıymet bildiğimiz için de sorun yok. Hiçbir problem yok. Mütevazı olamayacağız. En az sizin kadar ben de değerliyim yani. Şimdi siz kıymet verdiniz bana. Değer veriyorsunuz ya. Ben de bu değere karşılık size değer verdiğimi hissediyorum yani. Terazi burcu. Bak balık, terazi ve yükselen ay burcu da boğa olan birçok dinleyicimiz varmış. Ne kadar güzel. İbocuğum ben de boğa burcuyum diyor. Bak bizim Nida da boğa kadın diyor ki. Dün bir makara yaptık. Ama şu an yayında söyleyemeyim tabii ki. Ama Instagram'dan burcunuzla alakalı. Bakın burç. İbocuğum burcumun en büyük aşktaki işte aşk öpücüğüyle alakalı bir akış hazırlanmış, tamam mı? 2000 tane kadına sormuşlar. 2000 tane kadına sormuşlar. Burçlara göre aşk öpücüğü süresi diye. Allah Allah dedim, aşkın öpücüğün süresi mi olur ya? Öpücük öpücüktür yani. Ama bununla alakalı merak ediyorsanız Instagram'dan İbrahim Elden TV'den burcunuzu bana yazın. Oradan size yorumlayacağım. İbo merak ediyorum. Acaba boğa kadınları en uzun aşk öpücüğü hangi burç için geçerliymiş? 2000 kişiye sormuşlar dünyada. Acaba kova sıralamada kaçıncı sırada? Benim burcum kova ya.

0: Koçları bir anlatalım bakalım. Koç burcu. Çok koç var aramızda. Koç burcu kadınları ve erkekleri için onları önce bir şımartabilir misin? Çünkü aramızda Sefa Hanım var, kalp doktoru, bak o da koç kadınıymış. Sonrasında sevgili Muzaffer Bey, o da koç erkeği ve tüm kadının erkeğini bir koçları anlatsana kanka. Orada mısın canım?
1: Kanka buradayım. Hadi koçları güzelce şımartalım. Sevgili Sefa Hanım kalp doktoru ve bir koç kadını. Zaten kalbin işinden anlıyor. Koç kadını net olur, cesurdur, enerjiktir. Sevdiğimiz sahip çıkar. Bir şeyi kafasına koydu mu ben bunu yaparım der. Kimsenin gölgesinde kalmayı sevmez. Güçlü görünse de yüreği yumuşak.
0: Evet, devam edelim. Şimdi bazen yayında böyle şeyler olabiliyor tabii ki. Devam ediyoruz. Bir daha alalım. Bir daha alalım, devam edelim. Az önce bir çağrı geldi de.
1: Evet, dağılıyoruz. Ne çaresiydi bu?
0: Devam edelim az önce anlattığını.
1: Burçlu... Tamam, anlıyorum.
0: Evet.
1: Evet, koç kadınları enerjiktir, direkt konuşur, kafasında ne varsa söyler. Sabırsız gibi görünür ama aslında hız onların doğası. Mücadeleyi severler, risk almaktan çekinmezler. Koç erkeği de net ve rekabetçi, bazen sabırsız, o kadar. İkisi de tutkulu, hareket seven tipler.
0: Sen niye erkekleri böyle iki dakikada anlatıyorsun, kadınları ballandıra anlatıyorsun? Hayırdır?
1: İyi yakaladım. Şey, aslında kadınlar birazcık daha renkli anlatması kolay geliyor olabilir. Ama,
0: evet. Sabah yürüyüşünde değilsin yani, değil mi? Yürüyüşe çıkmadın sabah.
1: Bu sabah biraz daha geç kalktım, evet.
0: Ya çok
1: tatlısın. Ama tekrar bu konuya dönecek olursak.
0: Utandın koçlar, mı? Yüzün kızardı mı? Utandın mı canım?
1: Ya estağfurullah. Koçlar direkt olurlar dedim ya. Sabırsız olabilirler. Ama iyi yanları da risk almaktan korkmazlar. Ve sevdiklerinde gerçekten sahiplenici olurlar.

Şimdi sevgili Fatih Mercan Taşı, biliyorsunuz pazartesi bugün yayında olacak. Türkiye saatiyle 18'de, Almanya saati 17, Fatih Mercan Taşı. Fatih diyor ki beni de şımart İbo'cuğum. Hadi o zaman şımartalım herkesi. Biraz enerjimizi yükseltelim ya. İbrahim Elden'le pozitif enerji. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz bu arada İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya. Çok güzel mesajlar var. Vallahi hocam aşırı derecede. Toplantılar nasıl gidiyor? Hocam toplantıya katılması lazımmış. Serap bizim serçemiz diyor. Vallahi bizim de serçemiz ya. Minik serçemiz Serap. Artı 43 660 130 19 79. Ya gerçekten çok candansın ya demiş. Seni tanıdığım için samimiyetinden dolayı teşekkürler demiş. Sen daha ne tanıdın be Serap, daha dur. Daha ne gördün be güzelim. Sen daha ne hissettin? Dur. Yani daha hiç görmeden bu kadar heyecanın üst düzeyse yan yana düşünemiyorum. Çak şu tatlılar. Allah seni. Ya çok tatlı. Kızdırmayı çok seviyorum aslanları. Aslanları kükretmeyin. Kükretmeyin. İki aslan var. Biri kükreyen, diğeri mi ya? Aa ben Ezgi dedi ya yapma aslan taklidi. Kükreme yapmıyorum ya. Ya Evin Ajans az önce selam yolladım ya, duymadın herhalde. Sanatçı arkadaşımıza Ahmet Görgen'e çok sevgilerimizi ilet. Ahmet Görgen yeni şarkının iletişim işlerini de sevgili Evin Ajans inşallah yapıyordur yani. Hem oyunculuk anlamında hem PR anlamında çok güçlü çünkü. Makyajdaki arkadaşımız sevgili Figen'e de çok selam. Aa, Figen hazır mıyız? Kliptesiniz şu anda. Evin Ajans şu anda. Sevgili kıymetli sanatçımızın klibindeler. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı hazır mıyız?

Evet, sanatçı arkadaşımız Alican Bey bizi dinliyor mu ya? Alican Kurt burada mı? Alican Kurt bizi dinliyor musunuz sanatçımız? Kıymetli hangi şarkın var? Evin Ajans, şarkıyı bana da yolla. Alican abime çok selam. Klibe devam. Makyöz Figen Hanım, oyuncu arkadaşlarımız, hepiniz çok kıymetlisiniz. Sizi çok seviyorum. Mehmet Öke, yine harikalar yarattın. Senin bıyıklarını yesinler kanka. Ne baktın be. Saçlar gram bir tane beyaz yok adamda ya. Maşallah. Dündar abi hayırlı işler, bereketli olsun. Bintas Süpermarketleri yeni şube çok yakında dünyaca ünlü tanınmış bir ismi getirecekler. Dün haberini aldım. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. Yine biz ekip olarak o güzel açılışta olacağız. İbrahim Elden Bintat Süpermarketleri'nin yeni şubesinin heyecanı içinde ben ve ekibim Viyana'da olacağız. Kızlar Viyana'ya götüreyim mi sizi? Valla bak ben orada çok güzel bir Philips binasında evim var. Çok güzel. Ben size orayı veririm. Ben ne yapayım? Ben de dışarıda kalırım artık. Bir yer bulurum kendime bir yana. Siz yeter ki mutlu olun yani. Siz yeter ki mutlu olun. Valla çok güzel bir yerim var. Allah'ıma şükürler olsun. Ben Viyana'ya gelirken dedim ki abiler bakın. Ben ticaretle uğraşıyorum. Benim her işim kafam hep böyle sizinle konuşurken bile ne kazanabilirim diye düşünür. Viyana'daki arkadaşlarım ilk güldüler bana. Ya işte falan yaptılar. Ama bugün geldiğimiz nokta Allah'ıma şükürler olsun. Viyana'nın en güzel yerinde bir yerim oldu. Ama bir tane daha bir hayalim var. Kıbrıs'ta, Yunanistan'da ve Viyana'da dediğim söz vermiştim kendime. Yıl sonuna kadar biraz daha para kazanmam lazım. İki tane festival var, onlardan da kazanacağım. Azerbaycan'a gideceğim, oraya gideceğim. Bakü'ye, Kore'ye, Güney Kore'den kazandığım parayla da bir ülkeden bir yer daha alacağım. Sonra artık bu tarlaydı, arsaydı, evdi bu işleri bitiriyorum. Yeter abi, nakite döndürmem, nakitim yok çünkü. Bir tane yer bozayım da nakitim olsun, kafamdan aşağı euroları atayım şöyle. Ama vergimi de ödüyorum, Allah'ıma şükürler olsun. Kazandığım paranın üçte ikisini vergimi ödüyorum. Üçte biri de geziyorum. Bu sefer para kalmıyor. Olsun ya. Her zaman.

Ya nasıl bir şarkı? Aşkın Tuna sözleri. Aşkımız olay olacak. Aşkın Tuna burada mı? Frankfurt'a geleceğiz Aşkın abimle. Ya Frankfurt buraya yakın mı? Aşkın Tuna Frankfurt'a 3 Ekim'de gelecek. Ama ben 4 Ekim'de çok önemli bir işim var. Sevmek çok kolay. Sevimli patilerimle olacağım. Ay benim onlar canlarım. Ah, her şeyden daha kıymetli onlar. Olay olacak. Dünyanın dört bir yanında. Onların yeri bizde çok ayrı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Ben ve ekibim orada olacağız. Bir canım, Nuray ablam zaten onlar sevimli patilere her zaman destek oluyor. Bizim kıymetlimiz onlar benim aşklarım ya. Çalabilirsin demiş İbrahim Tatlıses ile güzel bir ha, Mutlu Ol Yeter şarkısı. Bu ne be? Salim abi onu çalamam şu anda. Bak hareketli gidiyoruz. Hazır mıyız? Gönlüm bir deli sevdim bak seni inan bu sevgimi tarih yazacak haydi. Artı 43 660 130 19 79 iyi yayınlar İbo. Gönlüm bir deli sevdim. Ya bir şey söyleyeyim mi hakikaten? Mübişim'le beraber uyanmış ve seni dinliyoruz Mübeyra. Ya Mübeyra ne kadar tatlı ya. Sevgili kıymetli hocalarımız Mübeyra'ya da çok selam olsun. İbrahim Elden, Almanya Stuttgart'ta bugün. Çarşamba günü Azerbaycan'da Bakü'deyiz. Cuma günü de Rimini'ye iniyorum. Rimini'de gece uyumadan İstanbul'a dönüyorum. 26'sında İstanbul'da çünkü Haydarpaşa Garı açılıyor. Yıllardır birinci etap açılıyor. Sayın Bakan açacak. Kültür ve Turizm Bakanı Türkiye Cumhuriyeti'nin. Biz de orada olacağız misafir olarak. Sonrasında da Vadi İstanbul'a gidiyorum. Vadi İstanbul'dan sonra da Ekim ayında 1-2 Ekim'de, 1-2 Ekim'de yine özel bir eventim var. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde de ben ve ekibim, sevgili Abdullah, da isimlerini saymayalım kardeşlerimin. Abdullah ve ekibi diyelim. Ve ne yapacaksınız derseniz de, şimdi bakın. Şimdi sosyetinin olduğu yerler var. Ataköy, Etiler, Nişantaşı. Buralarda zaten çok fazla sokak hayvanlarına zaten yani çok değer veriliyor her yerde ama burada biraz daha çok ilgi. Bir de ilginin olmadığı yerler var. Yani kimsenin uğramadığı, o mahallelerden geçmediği yerler var. Mesela ben videoları atacağım size göreceksiniz. Oralara gideceğiz ve oradaki sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunacak. Ben ve ekibim. O yüzden geçen sene bunu çok önemli bir markayla yaptık. Dünya cünlü bir markayla yaptık. Ve çok büyük bunun tepkilerini de aldım tabii ama hiç önemli değil. Ben bu sene yine yapacağım. Tepkiler bizi hiçbir zaman yani olumlu yönde de oldu, olumsuz yönde de oldu. Ama benim için önemli olan sokak hayvanlarımızı sevimli patilerin yanında olmak. Diğerleri umurumda değil yani. Ya benim yaşım gerçek anlamda ortaya çıktı Beybocuğum ya. 40 yaşında mısın sana nazar değmesin? Çok çıtır görünüyorsun kanka ya. Ben de 40 yaşındayım. Gösteriyor muyum 40? Vallahi göstermiyorum. Sadece saçım beyaz biraz. O da biraz cool'luk takılıyormuş yani. Katıyor mu cool'luk? Yok. Vallahi. Kaç görünüyorum Nuray abla? 39. Bircan sence kaç görünüyorum? Teşekkürler. Kızım ne? Söylesene. Teşekkürler. Dilara ve sevgili Didem dünya tatlısı arkadaşlarımız. Mübeyra dinliyor mu bizi? Mübeyra'ya da bir günaydın diyelim. Sefa, Mübeyra ve sevgili Serap onlar da bizi. Figen, sevgili Çiğdem, Fatma yeni uyanmış. Günaydın Guten Morgen canım. Hadi bir kahve alıp geliyorum. Kimler beni nerede dinliyorsa bir Pindrinks içip de bizleri dinleyenler bize bir fotoğraf atabilir mi Viyana'dan?

şimdi bizi dünyanın her yerinde dinleyen dinleyicilerimiz var. Şimdi gündüz dinleyicilerimiz çok farklı, gece dinleyicilerimiz çok farklı. Gündüz çok plus, gece de ayrı bir kitlesi var radyomuzun. Ana ne kadar güzel ya. Ya ben patileri, sevimli patileri çok seviyorum ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bak bak gel fotoğrafa bak. Doktor ne yollamış? Yerimiz vallahi çok tatlı ya. Hocam keşke burada olsaydı, sever miydik? Isırdın mı? Ha? Bircan sen tam senlik. Nuray abla ne diyorsun? Büyük mü seviyorsun? Ben bu ponçi... Ya bir şey soracağım. Sefa hocam bir gün inşallah müsait olduğunuzda ponçimizi getir ya. İsmi ne bunun? Ha? Bu da benim diyor sevimli patim diyor. Ay ay ay. Pamuğum diyor, pamuğumu yerim. Ya çok tatlı ya, yemin ediyorum. Hocam sizin kadar güzel enerjisi var. Öpüyoruz onu da kocaman. Erdinç abi geldi ya, sen neredesin Erdinç baba ya? Erdinç abi, Resul abi gelmedi o gün açılışımıza. Gelmedi değil mi Bircan? Resul Bey. Abi bir de mesaj atıyorum. Saat 3 oldu 4, dükkanın adresini attım. Çok bekledik. Aramadı da üstüne. Bakarız dedi, geleceğim dedi, gelmedi. Resul abimle bugün alışveriş merkezinde görüşürüm ben. Ararım. Sağ olsun. Bircan beni atarsınız değil mi AVM'ye? Kurban kurban. Beni buradalarda bırakmayın. Vallahi gidemem. Beni bir yerden bir yere kaybolurum. Vallahi kaybolurum. Ha, bırakmayın beni aynen. Biz seni bırakmayız diyor Bircan Hanım ve Nuray Hanım. İbrahim'cim gidene kadar yanınızdayız diyor. Ne kadar güzel ya. İbrahim'cim günaydın. Erdinç abi. Kapadokya'da. Honey of Otel çok güzel ya. Bu şarkılar sizler için darman olsun. Semra Sima hoş geldin canım. Beni unuttun. Hadi bakalım Semra, seni unutur muyum ya? Günaydın. Hayırlı güzel bir hafta diliyorum Semra Sima. Hoş geldin güzelim. Şarkın çok yeni, şarkın ne zaman çıkacak Oksijen? Herkes onu bekliyor.

Çiğdem günaydın, kahvaltıdayım ben de demiş. Afiyet bal şeker olsun. Ya Çiğdem, bizim Bircan bir melemen yapmış. Nuray ablam bir sofra hazırlamışlar. Baldan pekmeze, keçi boynuzu pekmezi, ceviz. Ondan sonra cuma. Neydi şunun adı ya? Avokado. Aşırı çok seviyorum ya valla. Keyfim çok yerinde oluyor. Ne var? Mozzarella en sevdiğim. Artı 43-660-130-19-79. Gelsin mi bir şarkı daha? Gelsin bakalım. Evet ya. Baksana. Ne güzel. Evet. Çok tatlı ya. Sefa hocam sen bunu bana ver, İstanbul'a götüreyim. Şu senin pamuğu İstanbul'a götüreyim. Sarmalayayım onu, beraber gidelim. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Sanıyorum bu ikili delilik sona erse ikimiz için de. Afiyet olsun canım benim diyor. Bir canımı, Nuray'ımı öpüyorum. Vallahi Çiğdem bakıyorlar bana, Allah razı olsun ya. Yemin ediyorum hani Samsun'da senin hazırladığın kahvaltı kadar güzel. Hatta böyle güzel güzel. Keyfim yerinde şu anda. Pindirings İbrahim Elden'i sunuyor. Şekersiz ve glutensiz Pindirings. Viyana'da tüm marketlerde soğuk için harika bir içecek. Vegan içecek Pindirings. Bol bol için, bol bol tüketin. Çünkü asitsiz, çocuklarınız bile içebilir. Hibiskuslu, çilekli tüm çeşitleri var. Pindirings, unutmayın ismi Pindirings. Viyana'ya gittiğinizde Avusturya'ya tüm marketlerde bulabilirsiniz. Türk marketlerinin hepsinde var zaten.

0: Yasin Murat abi çok teşekkür ediyoruz. Güzel mesajın için. Bu arada çok güzel sesli mesajlardan bir tanesi de Murat abi.
1: Burada bizimle. Şu anda Nuray Hanım'ın piercing işletmesindeyiz.

burada. Şu anda Stuttgart'tayız.

0: enerjiyle.
1: Ya Murat abi ya. Teşekkürler, çok güzel olmuş değil mi? Ben tabii bunun orijinal kısmını da alırım. Öyle dinlettik. Stuttgart'ta olduğumuz için Murat abi de bize bir sesli mesajla jest yapmış. İbo Stuttgart'ta diye. Evet, Stuttgart'ta Southside Piercing Nuray ablama, Anka Premium Event sevgili Bircan Hanım'a çok teşekkürler. Bugün bizi Almanya'ya davet ettiler, ağırladılar. Çok eğlendim vallahi, çok mutlu oldum. Çarşamba günü Bakü'deyim, Azerbaycan'da. Çok önemli bir petrol şirketi beni davet etti. Özel jetle gideceğim İstanbul'dan. Kendilerinin özel jeti. Uzun zaman oldu özel jete binmeyeli. Çünkü zenginler ne yazık ki her gün gidiyorlar ama ben zengin olmadığım için yapacak bir şey yok. Zenginlerle takılıyorum. Zengin hayatı yaşıyorum. En iyi jet arkadaşının jeti. Çarşamba günü İstanbul eski havalimanı, yani Atatürk Havalimanı'ndan jetimiz kalkacak. Selçuk bilgileri paylaşmış. Teşekkürler Selçuk'cum. Çarşamba günü Azerbaycan'a özel jetle gidiyorum. Bir petrol şirketi beni Bakü'ye davet etti. İki gün boyunca oradayım, Bakü'deyim. 23 ve 24'ü Azerbaycan'daki dinleyicilerimize duyuruyu yapalım. İbrahim Elden 23 Eylül 24 Eylül tarihlerinde Bakü'de. Biraz daha merak edin diyor. Oksijen şarkısı geliyor. Altyapıları bitmek üzere demiş Semra Sima. Semra abla, seni çok seviyorlar ya. Bak valla şarkıların efsane güzel. Hani Of Kapadokya'dan Ayhan abimiz de günaydın diyor. Ürgüp'ten sevgiler selamlar Ayhan abi, Erdinç abi ve Ramazan abi. İyi ki varsınız. Ben ve Ramazan Bey sizi dinliyoruz demiş şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Ramazan abim de kral adam ya. Ayhan abi, Ramazan abi nasıl bir enerjisi var ya maşallah. Ramazan abi birisi yanlış yapsa var ya, olduğu gibi adamı kese kağıdı yapar vallahi. Ne fizik var adamda ya. 2 metre boyu var vallahi. Patron. Ramazan abi, beni ne zaman davet ediyorsun Ürgüp'e ya? Ama iş için gelmeyeyim ne olur. Çok yoruldum çünkü. Keyif yapayım ya. Şöyle jacuzzi'de ayaklarımı uzatayım. Ne jacuzzi'ye girebildim. Hiçbir şey kullanamadım. Sadece uyudum. O da uyuyamadım. Uykusuz kaldım o gece. Hep kafamda işler dolu. Figen diyor ki afiyet olsun demiş Bircan. Figen... Figen'i niye çağırmadık? Gelir diye çağırmadık. Aynen. Azerbaycan'da Bakü'de, ben Bakü'de çok sağ olsun Bakü'nün her tarafını bilirim. 10 yıl önce en son gitmiştim. Şimdi tekrardan Bakü'ye gidiyorum. Harika bir event var. Orada da Bakü'de bir petrol şirketi, yani bir petrol istasyonunun açılışına gideceğim. Sahibi benim çok yakın arkadaşım. Türkiye'de de işler yapıyor. Aynı zamanda da enerjiyle uğraşıyor. Ultralüks, Vadi İstanbul'da da şirketleri var, ofisleri var. Galata Port'ta da var. Yani çok ünlü bir isim. İsmini çok söylemek istemediği için söylemiyorum. Ama özel jetiyle gideceğim Allah nasip ederse. 10 kişilik özel jeti var. Biz de çarşamba günü oradayız. Cuma sabahı geleceğim. Yani cuma sabaha karşı 5.30'da ineceğim İstanbul'a. Hiç uyumadan İstanbul Havalimanı'na gidip oradan da İtalya'ya. Bologna mı? Ne diyordu ya? Bologna. Oraya inip oradan da Rimini'ye geçeceğim. Vallahi çok çalışmam lazım ya. Bu aralar yıl sonuna kadar. Biraz ekstra işlere gitmem lazım. Yoksa hiç para kazanamam. Çok çalışmam lazım. Çok. Çalıştırın beni istediğiniz gibi.

Yar isimli şarkım var demiş Semra Sima. Sözleri bana ait diyor. Evet. Semra ablacığım, ilgileneceğim, sen merak etme. Tabii ki onu da çalmak isteriz. Yayın akışına uygun takdirde hemen paylaşırız. Sen bizim için kıymetlisin. Bütün alevler aşkımın şerefine, sönüp giden senden bizi. Son 15 dakikamız, sonra veda edeceğim.

O zaman Burak Kut benimle oynama mı? Burak Kut benimle oynama. Son istekleri alalım hemen. Evet, Avrupa'nın sultanlarına mı yolluyorsun? Prensin meleklerine. Hadi bakalım. Acaba buradaki prens ben miyim? Teşekkürler. Prensin meleklerine gelsin. Ve Avrupa'nın sultanlarına gelsin. Bizim iki grubumuz var. İkisinde de çok kıymetli güzel arkadaşlıklarımız var. Onlara gelsin. Sevgili Bircan'la.

0: Yalnız var ya, Stuttgart'a geldim Almanya. Benim göz, yani şu anda benim gidişimi bekliyorlar ki diyete başlayalım. İbrahim Elden geldiğinden beri 3-5 kilo aldık. Vallahi ya, ete doyduk mu? Aa, çok çok güzeldi ya. Bir senedir hiç yemediğimiz eti 2 günde bize yedirdin. Ben seviyorum ya. Yani etçiyim ben. Et yemesem mutsuz oluyorum. Vallahi çok mutsuz oluyorum. İyi olmadım ama. Yani Stuttgart'ın en güzel etlerini yedik ya. Hem restoranda hem burada mangalda. Vallahi Nuray ablam bir tane ya. Çok iyi oldu benim için de. Sevgili Bircan'ıma da teşekkürler. Bir kez daha. Kız, size ne kadar çok teşekkür ettim bugün. İyi ki varım. İyi ki varsın İbo. Semra Sima. Sen diyor, sensizlik canıma tak etti diyor.
1: Değse de bana o ipek tenin.
0: Değse de bana o ipek tenin. Canım sevgilim seninim. Vay vay. Vay lımın.

0: Artık benim için gitme zamanı. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Ve yarın da artık son günüm Almanya'da. Acaba uzatsam mı ya?
1: Şaka şaka uzatamam.
0: Valla Bakü beni mahveder Azerbaycan. Artık siz gelin İstanbul'a.

Sezen Aksu, Şinan Ay. Şu an veda etmem lazım ama söz verdiğimiz bir de şarkı vardı. Serap istemiş bu şarkıyı. Almanya'dan. Buradan selam yolluyorum. Hadi bir bölüm hızlandıralım. Hadi ileri alalım şarkıyı. Bayraklar donanmış cah cah. Sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşadım. Çok teşekkür ediyorum. Programı renk katan sevgili Figen ve Halay grubu, Serap, sevgili Sefa Cam, sevgili Mübeyra, Zerrin, iyi ki varsınız. Çok tatlıydınız bugün.

Çok teşekkürler. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Yarın Almanya'da son günüm. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. En güzel şarkılar benden size armağan olsun. Bye bye. Beni özleyin. Instagram İbrahim Elden.

Bugün yayınımızı Southside Piercing'den gerçekleştirdik. Nuray Hanım'a, Anka Premium Event sevgili Bircan Hanım'a teşekkürler. Yarın son gün Almanya'da, haberiniz olsun. Sevgili Hakan ve Hüseyin kardeşimin güzel etkinliğinde sevgili kardeşimin evinden yayınımı gerçekleştireceğim. İlk iki gün otel, iki gün evde. Ay boğa. Hoşçakalın, beni özleyin, sizi çok öpüyorum.

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Başörtüsü yasağının 2 haftalık bilançosu açıklandı. Avusturya'da okullarda uygulanmaya başlayan 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağının ardından ilk 2 haftada Viyana'da 55 vaka bildirildi. Steiermark'ta ise başörtüsüyle okula gelen öğrencilerin bulunduğu 6 aileyle görüşme yapıldı. Diğer eyaletlerde daha az sayıda vaka kayıtlara geçti. Şu ana kadar herhangi bir para cezası uygulanmadı. Sahte ID Avusturya mesajlarına dikkat. Avusturya'da ID Avusturya'nın süresinin dolacağı iddiasıyla sahte SMS'ler gönderiliyor. Mesajlarda vatandaşlardan verilen bağlantıya tıklayarak bilgilerini yenilemeleri isteniyor. Yetkililer bağlantılara tıklanmaması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıyor. ID Avusturya işlemlerinin yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılması gerekiyor. Avusturya'da aile birleşimi durdurulmadı. Sosyal medyada yayılan Avusturya Türk vatandaşlarının aile birleşimini durdurdu iddiasının gerçeği yansıtmadığı, geçici kısıtlama kişinin uyruğuna göre değil, Avusturya'daki yasal statüsüne göre uygulandığı açıklandı. Yeni yürürlüğe giren aile birleşimi düzenlemesi, tanınmış mültecilerle ikincil koruma statüsündeki kişilerin aile birleşimi başvurularını kapsıyor. Acil ve özel durumlarsa ayrıca değerlendiriliyor. Çalışma vizesi, öğrenci oturumu ya da kırmızı-beyaz, kırmızı kart gibi normal oturum iznine sahip Türk vatandaşlarının aile birleşimi hakkı bu düzenlemeden etkilenmiyor. Mevcut uygulamanın 30 Eylül 2026'ya kadar sürmesi öngörülüyor. Kuraklık tarımı vurdu. Avusturya'da yaşanan rekor kuraklık sonbahar ürünlerinde ciddi verim kayıplarına yol açtı. Aşırı sıcaklar nedeniyle patates, soya, mısır ve şeker pancarı üretimi azaldı. Gelir kaybıyla karşı karşıya kalan çiftçiler hükümetten kuraklık desteği bekliyor. Maden atıkları ekonomiye kazandırılıyor. Viyana merkezli bir şirket, eski maden atıklarını temizlerken içlerindeki değerli metalleri geri kazanıyor. Çevreyi korumayı ve bakır gibi metalleri yeniden ekonomiye kazandırmaya amaçlayan projenin ilk uygulaması Umman'da başladı. Benzer çalışmaların Avrupa'da da yapılması planlanıyor. Mobbing mağduruna 16 bin euro tazminat. Aşağı Avusturya eyaletinde yıllarca iş yerinde mobbing ve tacize uğradığını belirten bir kadın, işverenine karşı hukuk mücadelesi başlattı. Hastalık iznindeyken işten çıkarılan kadın, işçi odasının desteğiyle mahkemeye başvurdu. Tarafların uzlaşması sonucu kadına 16 bin euro tazminat ödenmesine karar verildi. Viyana'da trafik denetimi yapıldı. Viyana'da hafta sonu gece saatlerinde hız, alkol ve uyuşturucu kontrollerini kapsayan geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirildi. Çok sayıda sürücü hakkında yasal işlem yapılırken bazı kişilerin ehliyetlerine ve araç plakalarına el konuldu. Fırtına balık çiftliğini vurdu. Yukarı Avusturya'da fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç, balık çiftliğinin elektrik hattını kopardı. Elektrik akımının havuzlara ulaşması sonucu tonlarca balık telef oldu. Büyük maddi kayıp yaşayan aileye bölge halkı çiftlikten balık satın alarak destek oluyor. Ehliyetsiz yolculuk faciayla bitti. Aşağı Avusturya'da ehliyeti olmayan 20 yaşındaki bir gencin kullandığı otomobil yoldan çıkarak tarlada takla attı. Araçtan fırlayan sürücü ağır yaralanırken yanındaki 18 yaşındaki arkadaşı da hastaneye kaldırıldı. Viyana'da hava parçalı bulutlu. Viyana ve çevresinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklığın gece 12, gündüzse en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor. Türk kökenli hakemler Bundesliga'da 2 maç yönetti. Avusturya Bundesliga'da hafta sonu oynanan 2 karşılaşmada Türk kökenli hakemler görev yaptı. 3-3 berabere sona eren Hertburg-Lask mücadelesini Doktor Şafak Parmaksız, Red Bull Salzburg'un 3-0 kazandığı Sturm Graz karşılaşmasını ise İsa Şimşek yönetti. Süper Lig'de bol gollü hafta geride kaldı. Türkiye Süper Ligi hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam etti. Haftaya farklı skorlar damga vurdu. Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederken Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerek haftanın dikkat çeken sonucunu imza attı. Beşiktaş ise deplasmanda Ahmetspor'a 3-2 mağlup oldu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber.
3: Slesnitsi. Viyana FM.

Yepyeni bir haftaya başlıyoruz ve ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım 2-2,5 saat kadar birlikteyiz ve birbirinden güzel eserleri yine hazırladım. Çok güzel bir program olacak, çok güzel bir yolculuk olacak, en azından öyle hayal ediyorum.

Her zaman olduğu gibi programımızın sponsorlarına teşekkürle başlıyoruz. Hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Evlerimiz, yuvalarımız, hani yuva diyoruz ya, böyle yuva kelimesi insanın içini ısıtan bir kelime gerçekten de. O yuvalarımız, evlerimiz bizim sığınaklarımız ve evin içindeki her bir detay aslına bakarsanız bizi anlatıyor. İşte sponsorumuz Nova Home'da aslında diyor ki, gelin size anlatan evleri biz tasarlayalım ve istediğiniz şekle getirelim. Dolayısıyla 22. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a çok teşekkür ediyorum programımıza sponsor oldukları için. Ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks, hemen bir yudum alıyorum. Mis. Son dönemlerde biliyorsunuz sağlıkla ilgili çok fazla spekülasyon var ve her yerde şu yasak, bu yasak, bunda katkı var, şunda şu var. Yumurtaların üzerindeki işte rakamlara dikkat edin. Tavuk alırken tavuk çok zararlı. Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Özellikle çoluk çocuk, yani çocuklarımızın sağlığı için aslında ne diyoruz? Efendim, gerçekten de sadece bir içecek değil. Sofralarımızda olması gereken sağlıklı içecekler olsun. Çocuklarımız en azından olaya böyle sağlıkla hayata merhaba desinler ki yaşam biçimleri sağlıklı olsun. Evet, kısa bir reklam arasından sonra buralardayım.

Derya Bedavacı 24 kişilik dev orkestrasıyla 5 Aralık'ta Viyana'ya geliyor. Güçlü yorum, unutulmaz şarkılar ve muhteşem bir gece sizleri bekliyor. Sadece 800 kişiyle sınırlı VIP biletlerin satışına başladı. VIP biletlerinizi ön satış noktalarından temin edebilirsiniz. Masa sıralaması bilet alım sırasına göre yapılacak ve sonradan masaya ilave kabul edilmeyecektir. Tribün biletleri ise etiket.at üzerinden online olarak satışa sunuldu. Acele edin, tükenmeden yerinizi alın. Bilgi ve iletişim için 0699 10 18 53 32 0699 10 18 53 32. Bu muhteşem geceyi kaçırmayın. Detaylı bilgi For Life IE Events ve Viyana FM sosyal medya sayfalarında. Evet, reklamları da verdim. Bu arada ilk anonsta sağlıklı yaşamdan falan bahsederken aklıma nereden geldi bilmiyorum ama Canan Karatay kaç yaşında acaba dedim. Şöyle bir baktım, 80 kaç? Baktığım şeyi nasıl unutuyorum ya. 82-83 yaşındaymış. Vallahi ne diyeyim. Canan Hoca, hayatımıza girdiğinden beri her şeyden korkuyoruz ya da bazı şeylerden korkmamız gerekirken çok cesaretli bir şekilde bol bol hayatımızı alıyor muyuz bilmiyorum. Ben çok fazla bu tür söylemlere kulak asmıyorum arkadaşlar. Vallahi ben yemeği çok seviyorum. Yiyerek mutlu olan bir kadınım. Dolayısıyla sevdiğim şeyler de tabii sağlıksızsa, çok sağlıksızsa tercih etmiyorum ama haritalar cebimizde değil artık. Efendim merhaba. Çok güzel bir programın içerisinde ve güzel bir hafta başlangıcında sizlerle birlikteyiz. Ve haftaya başlarken hep söylüyorum, pazartesi günlerini çok seviyorum. Acayip seviyorum. Çünkü yepyeni bir başlangıç ve hiç kullanılmamış bir hafta bizi bekliyor. Derken hep cumayı düşünüyorum yalnız. Cuma günde ya pazartesiye yeni başlamıştık falan diyeceğiz ama zaten hayatta böyle artık biliyoruz. Efendim inşallah iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj attığımız. Oo, bakıyorum mesajlara. Tamer bizlerle, Ispartalı Ayşe bizlerle, Suat bizlerle, Cevat bizlerle, Efe bizlerle, Erdatlı babam bizlerle. Ali Ayşe'yi seviyor. Sevgili Ali bizlerle birlikte. İyi haftalar, iyi yayınlar dilerim Özlem Hanım demiş Ali. Teşekkür ediyorum, hoş geldin. O gün bizlerle birlikte. Selam abla, nasılsın? Çok iyiyim ya. Elhamdülillah, bomba gibiyim. Süperim. Ve sevgili Mustafa Çetin bizlerle birlikte. Özlem Hanım, hayırlı yayınlar. Sıradaki parça Viyana FM dinleyicilerine gelsin demiş. Gelsin. Bütün güzel çalışmalar Viyana FM dinleyicilerine, yol arkadaşlarıma gelsin. Erdatlı babam selamun aleyküm diyerek başlamış mesajına ve aleyküm selam. İyi yayınlar kızım, hoş geldin. Direkt bir soruyla devam edeyim. Kirpiler nasıl uyur? Kirpiler nasıl uyur? Ne bileyim ben. Vallahi bir kirpiyi uyurken hiç görmedim. Yalnız yukarıdaki fotoğrafa takıldı gözüm. O ne ilginç bir fotoğraf Erdatlı babacığım. Herkese selamlar, hayırlı günler demişsin mesajında. Teşekkür ediyorum. Ve merhaba Özlem Hanım ve merhaba Viyana FM dinleyicileri. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Sevgili Efe'den gelmiş. Ve grip sezonunun açılmasıyla beraber sağlığınıza dikkat etmenizi sizlerden, özellikle Avrupa'da, hatta Münih'te yaşayanlardan, malumunuz üzere Oktoberfest başladı, rica ediyorum. Şimdi çok güzel bir uyarı. Ay, uyarı kelimesini düşündüm bulamadım. Çok yakın arkadaşım yaklaşık bir haftadır yorgan döşek yatıyor. Ateşini zor düşürdü. Yani inanılmaz bir grip vakası yaşıyor. Hatta Covid'den falan şüphelenmiş. O yüzden de aman ha, dikkatli olalım. Olun efendim. Özlem Hanım, sizden Ezgi'nin günlüğünden sigaramın dumanına sarsam seni rica edeceğim. Ve sonra
her zamanki gibi işe gideceğim. Sizlere eğlenceli, güzel, sohbetli bir yayın diliyorum. Sağlıklı, güzel günlerimiz olsun demiş. Sağlıklı, güzel günlerimiz olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Raşit, niye esniyorsun ya? Hoş geldin. Zuhal'den bir sesli mesajımız var. Ay şöyle bir yutkundum.

0: Selam abla, hayırlı bereketli hafta olsun herkese. Suat'cığım teşekkür ederim, inşallah çok güzel bir hafta olsun. Evet, takvim yaprağımız 21 Eylül 2026'yı gösteriyor. Günlerden pazartesi. Var mı aranızda pazartesi sendromuna İnanan? Vardır. Ya ben ne kadar yok desem de zannediyorum ki psikolojik olarak pazartesi günleri böyle bir dipteyim, sondayım ama yine mi hafta başlıyor üf falan diyenler vardır. Ve Tamer, teşekkür ediyorum takvim yaprağı için. 5 kelime günü bugün. Evet. Çok zor kelimeler seçtim dermişim. Valla ben kelimeleri ne kadar zor seçersem seçeyim, siz çok güzel yazıyorsunuz. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Herkese selamlar, mutlu haftalar. Hoş geldin Biricik Ayrıl abla. Nöryon diye devam etmiş mesajına sevgili Tamer. Nöryon Tamer işte ya. Sabah birazcık Müge Anlı takılmacası. Müge Anlı'dan sonra işte biraz kitap okuma faslı, kahve faslı, bahçe faslı. Geldim işte, buradayım sizlerle birlikteyim. Sen ne örüyorsun? Ben de ne örüyorum? Günün anlam ve önemini taşıyan dörtlük yazıyorum. Birazdan geliyor saygılar. Ay ay. Ve günün sözünü paylaşmış, bazı sessizlikler boşluk değildir. İnsanın içinde kelimelerin ulaşmadığı bir yerde büyüyen cevapların sesidir. Bazı sessizlikler boşluk değildir. İnsanın içinde kelimelerin ulaşamadığı bir yerde büyüyen cevapların sesidir. Kelimeler kifayetsiz diyoruz ya, bazen gerçekten de susuyoruz çünkü anlatamıyoruz. Hangi kelimeyi kullansak anlatmak istediğimiz şeyi anlatamıyoruz. Hakikaten anlatamamak da bir cevap galiba. İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Merhaba güneşli İngiltere'den. Özlem abla nasılsın? Çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Haftanın ilk gününden iyi yayınlar diliyorum sana. Ben de sana iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler diyorum. Ve bir sesli mesajımız var. Şöyle bir... Evet, şöyle bir durduralım müziğimizi ve Zuhal'cığım merhaba.
1: Merhaba radyomuzun kraliçesi. Hoş geldin, sefalar getirdin ablacığım.
0: Teşekkür
1: sana
0: ederim.
1: Sana sımsıkı sarıldığım kocaman öpüyorum.
0: Ben
1: sana bizlere ederim. Güzel bir yayın akışı, mutlu, huzurlu, sağlıklı, bol bereketli, güzel bir hafta diliyorum.
0: İnşallah.
1: Ve ömür diliyorum inşallah.
0: Amin inşallah.
1: Hep güzel olalım.
0: Hep güzel olalım.
1: Hep güzel olalım.
0: Hep güzel olalım. Hep güzel olalım. Çok iyiydi bu.

Evet sevgili Kemal bizlerle. Kemal, bir önceki programda gönderdiğim fotoğraf yine karşıma çıktı. Ne güzel bir fotoğraf o ya. Hayırlı haftalarımız olsun abla demişsin. Teşekkür ediyorum inşallah. Ve Konya'ya sevgiler, selamlar. Bir dakika fotoğraf geldi. Selamun aleyküm. Hayırlı günler, iyi yayınlar. Selimciğim merhaba. Sefa nasıl? İyi mi? Bakıyorum videoya. Bayağı dağlık tepelik. Sen burada mısın şu anda? Onun için mi gönderdin bana? Böyle kıraç bir toprak var. Yani ara ara yeşillikler var ama yine bulutlar var. Yağmur bulutları bunlar. Teşekkür ederim video için. Hoş geldin. Sefa'ya da sevgiler, selamlar. Ve mesajlarımız var. Devam edeceğiz ama şu şarkıyı bir dinleyelim. Efe'nin de istediği şarkıyı bir hazırlayayım. Azıcık bekleteceğim mesaj sahiplerini. Yol arkadaşlarım, beklemek güzeldir. Benim hayatta en iyi yaptığım şey

Neden durmuyor zaman gerçekten? Azıcık duruverse. Şöyle bir soru geldi aklıma. Zamanı durdurma şansınız olsaydı ne zaman durdurmak isterdiniz? Evet, Erdatlı babamdan bir şey geldi. Bir dakika. Şöyle. Ay, buralar karıştı biraz. Bir dakika, sen bir dur.

Arada. Ya teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Gerçekten. Burayı durduruyoruz ve... Erdat babacığım, iki link göndermişsin. İkisi de aynı mı? Sevgili Fırtına Mehmet, Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Özlem Hanım, özlendiniz. Ben de sizi çok özlüyorum hafta sonu. Ya pazar günü şöyle bir şey oldu. Evle uğraşıyorum, ev işleri, rutin yani malumunuz. Yani biraz hanımlar beni anlayacak. Çok da keyifli işler değil ev işleri. Yani en azından bana öyle gelmiyor ama yapıyorum mecburen. Böyle tam bir yeri siliyorum. Böyle Gölhisar'da, Koca Yayla'da Osman abimin kendi eliyle yaptığı değnekler var. Ormandan topladığı ağaçlarla yapıyor. Yani hani dağcılar baton kullanıyorlar ya, baton için en doğal yöntem ama bir de onların üstünü süslüyor falan. Bana da hediye etmişti, elime onu aldım. Ya dedim, başına yılan çizmiş, yılanın dedim ağzını bile yapmış. Bu arada 5 dakika geçmedi Yusuf hocam beni aradı. Koca Yayla'dalar, Yayla'da bizim yürüdüğümüz yerlerde yürüyorlar ve dedi ki şu anda seni konuşuyoruz. Vay arkadaş dedim, bu kadar olur. Yani kalp kalbe karşıdır denilen şey bence %100'e yakın doğru. Tabii herkesle olmaz bu. Bitti derken her şeyinden, gitti derken sabrettim ben. Tam onda. Sizin güzel enerjinizi ve sesinizi bekledik. Baksana herkes burada, maşallah maşallah sübhanallah. Allah ne zorlardan sen. Bu tahtaya vurmak niye ya? Niye tahtaya vuruyorlar insanlar böyle? Allah nazarlardan saklasın. Maşallah. Bence zamanı pazartesi sizin radyoda başladığınız anda durdurabilirdik. Ha, ya. Hafta sonu zaten geçmek bilmedi. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Keyfe kederin keyfini yaşayalım. Sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını birlikte çıkaralım. VNFM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Vallahi harikasınız. Emine Sultan nasılsın? Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar. Güzel bir hafta diliyorum. Kocaman öpüyorum seni. Ben de seni çok öpüyorum. Ve sıkı sıkı sarılıyorum. Ve geldik kimin mesajına? Ne diye hitap etmem lazım? Işıl mı desem? Ayşe mi desem? Şöyle bu ne ya, çok güzel. Üzüm bağındasın. Fotoğraflara gelsen. Merhaba ablacığım, ben Ayten'in Işıl'cığım merhaba. Ben Işıl diyeceğim sana. Bunlar Ayten mi yoksa? Ben Ayten, annemin kızı Işıl. Annemle birlikte üzüm hasatındayız. Annem seni yardıma çağırıyor. Sanki yan komşu. Bulgaristan'a çağırıyor ayol beni. Vallahi çok isterdim Işıl'cım ya. Çok isterdim. Öpüyorum sizi. Allah kolaylık versin. Hasatınız bereketli olsun. Nasılsın Özlem abla? Seni kocaman öpüyorum bağ yanaklarından diyor annem. Ben de sizi çok öpüyorum. Allah kolaylık versin. Keyifle çalışın. Keyifle çalışın. Bulgaristan'a sevgiler, selamlar.

0: Abla, Zuhal abla sana neden radyonun kraliçesi dedi biliyor musun? Tek sen bayan yayıncı olduğun için. Yoksa öyle pek üzerine alınma.
1: Raşit ya. Valla bugün hangi tarafından kalktın sen?
0: Niye uğraşıyorsun benimle?
1: Sonra gülmüş ya.
0: Efendim, hayat şaşırtır. Zamanı ne zaman durdurmak isterdiniz? Böyle bir şansımız olsaydı. Benim düşündüğümü Ali de düşünmüş. Zamanı Azrail geldiğinde durdurmak isterdim. Aynen benle. Hop şişt, dur orada. Daha benim yaşayacak şeylerim var. Yapacaklarım var. Öğreteceğim şeyler var. Çekil şuradan. Ya gerçekten de Ali'nin verdiği cevap aslında benim de aklıma gelen cevaptı. Şöyle bir bakıyoruz. Hayat, yani ne yaşarsak yaşayalım vazgeçemiyoruz. Abla, bana da yollar mısın? Şu an seni dinliyorum ama sen kelimeleri yolladığında kesinlikle not alamayacağım. Patronlar çalışıyorum en az bir saat. O yüzden not alamam, bir zahmet. Yollayacağım, yollayacağım Suat kelimeleri. Önce bir paragrafı okuyayım. Paragraftaki 5 kelimeyi bir bulsun insanlar. Bulsun yol arkadaşlarım. Selim'den bir fotoğraf geldi. Dünden kalma sumak toplaması. Aa, sumak böyle bir şey mi? Ay, ilk defa görüyorum. Ay, cehalete bak. Çok severim sumağı bu arada. Hele hele. Ay, bizim oranın biliyorsunuz ben Kahramanmaraşlıyım. Dolmalarına çok yakışır. Patlıcan dolmasına, kuru patlıcan dolmasına özellikle. Demek sumak böyle bir şey. Teşekkür ediyorum Selimcim. Ve Esin, aa, eve doğru gidiyorsun. Merhaba ablacığım, nasılsın? Sana ve herkese sevgi ve selamlar. İyi bir haftamız olsun inşallah. Olsun olsun. İyi bir haftamız olsun. Şimdi Taner'den günün dörtlüğü gelmiş. Biraz sonra buluşturacağım. Zamanı huzurun olduğu yerde durdurmak isterdim demiş. Ben bir şey söyleyeceğim Efe. Aklıma takılıyor hep. Ya mutluluk aranan bir şey değil zaten. Bence değil. Yani mutluluk her an yakalayabileceğimiz bir şey. Büyük acılar, büyük travmalar hariç. Onun dışında huzur. Valla insanın tercihi gibi geliyor bana, biliyor musun? Yani orada zamanı durdurmak, durdurmasak da olur. Çünkü huzur gerçekten insanın sanki tercih ettiği bir şey gibi. Ya ben öyle hissediyorum ya da. İkisi farklı şeyler mi? Farklı linkler mi? Erdantlı babacığım. Evet, şu çalışmayı bir dinleyelim. Efe istemişti. Aldım hemen sıraya. Evet Raşit, her evde bir kraliçe var ve o kraliçe arada kül kedisine dönüşüyor. Özlem abla kül kedisiymiş. Şimdi kraliçe. Hafta sonu kül kedisiydim. Ah dedim ya. Bir prens gelse, kapıyı çalsa, kül kediliğinden terfi etsem kraliçeliğe.

0: 1980 yılının eseri. Üzerinden yıllar geçmiş ama hala çok güzel. Medyacığım, ne güzel bir stiker. Zannediyorum çalışıyorsun, varlığını hissettirmişsin. Ben de seni seviyorum. Ay Raşit, bugün ömrümü yiyeceksin, anlaşıldı. Kapıyı çalsa kapısız kalırdın. Sonra da millet evin içini görürdü. Bence çalmaması daha iyi olmuş prensin. Ya Türkçe böyle bir şey işte. Bazı kelimelerin 10 tane anlamı var. Şöyle bir çalmadan bahsediyorum. Duydun mu? Böyle bir çalma. Kapıyı tıklatsa desen, yok tıklatmak değil, çalacak. Tıklatırsa duyamam. Diye bir şey deseydin, öyle bir şey tıklatsa falan, ben bir şey diyemezdim. Ama demedin. Demediğin için yine lafı söyledim. İyi yaptın. İçinde kalmasın. Evet, Efe demiş ki huzurun, mutluluğun uzun uzun üzerine konuşuruz. Ama zamanım yok. Efe yine efendice geldi, efendice gidiyor, anlaşıldı. Bu benim tercihim değil ama zorunluluğum. Bazen mecburiyetlerimiz var değil mi? Ama işte huzursuzluk bir mecburiyet olabilir mi diye düşünüyorum. Mesela biri çok keyfimizi kaçırdı, bizi huzursuz etmeye çalıştı. Biz her şekilde onun o saldırısına başka şekillerde cevap verebiliriz gibi geliyor bana. Neyse, bir gün konuşuruz inşallah. Sor beni. Elleri bağlamıyorum, dilime sağlamıyorum. Hangi kitapta? Evet efendim, şimdi bu şarkıyı dinleteceğim size. Çok sevdiğim şarkılardan. Nesrin'cim hoş geldin. O çiçeği aldım, bak varlığını hissettirmiş. Şöyle bir şarkıya es veriyorum. Erdatlı babam bir şey söylemiş. Söz sende babacığım.
1: Bak şimdi ben oraya yok yazdım ya, sen tekrardan sordun. Şimdi ben oraya evet yazarsam yine tekrar sormak zorunda kalacaksın. Çünkü ilk sorun ikisi aynı mı diye sordun. Ben yok yazdım. İkinci sorunda ikisi farklı mı dedin. Şimdi birine yok, birine evet yazarsam, sen bir yok, bir evet okursan hangisini baz alacaksın?
0: Yok, ben anladım. İkisi farklı. Sözler aynı. Zannediyorum ki beste farklı. Biraz sonra ikinciyi de vereceğim yayına.

Azrail geldi mi zamanı durdurmak mümkün değil. Bir dakika deme şansın da kalmıyor. Ya hani öyle bir hakkımız olsa. Öylesine söyledim. Fırtına Mehmet. Azrail geldi mi zamanı sen değil, o senin için zamanı durduracak. Yani tabii mantıklı olan bu. Biz mantıksız bir şeyden bahsediyoruz. Hoşça kal Efe. Bir sonraki programda görüşmek üzere. El sallıyorum. İyi çalışmalar. Allah kolaylık versin. Boynumu kük menekşeden sor beni. Elleri bağlamıyorum. Bilmez dağılmıyorum. Aa Ayşe, senin mesajını okumayı unutmuşum. Ay çok özür dilerim. Yok yok, erkenden yazın arkadaşlar. Şöyle bir yol izliyorum. İşte karışık bir yol izliyorum ya. Vuhuu, Özlem Ayran'la keyfe gider zamanı başladı valla. Çok oldu yazalı. Tam bir saat önce, hatta daha önce yazmış sanki. Benim en sevdiğim gün yine pazartesi. Çünkü Özlem ablamız kelimeleri seçiyor. Biz de o kelimelerin peşinden duygularımızı döküyoruz. Bakalım bugün kelimeler bizi nereye götürecek? Duygu var, sohbet var, kahkaha zaten cepte. Tabii ben bu mesajı sizlerle paylaşmamışım. Ama Ayşe sen şöyle düşünsene. Az solistler en sonda çıkmıyor mu sahneye? Yani... Tövbe, bir daha erken yazmam. Beklemekten kulunç oldum. Aşk olsun ya. Aşk olsun. Ya insan kimi bekler? Beklemekten bıkmaz. Doyasıya bekler. Gelecek olanı bekler. Ve gelecek olan da kıymetlisidir. Öyle değil mi?

0: Keyfe Keder programını dinliyorsunuz.
1: Ayşe, Ispartalı Ayşe. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Ben de seni çok seviyorum.

Ya Tamer, niye öyle söylüyorsun? Tamer ya. Öyle söyleme. Bak geçenlerde Selim beklerken kızdı, mesajını da sildi. Ama küsmedi. Efendim ne yapalım? İşte bazen şöyle düşünüyorum. Hani zamanın akışına göre davranıyoruz ya. Yani mesela bütün mesajları aynı anda okuyabilsem, aynı anda, aynı zaman diliminde, hiç kimse beklemese ne kadar güzel olur. Ama öyle bir şansımız yok. O yüzden de programın akışına bırakın kendinizi. Ben mesajlarınızı illaki görüyorum. Ve görmezsem eğer, üzerinden çok çok zaman geçerse, yazın efendim benim mesajımı bir alsana şu sıraya diye yazın. Gerçekten de bazen gerçekten oluyor böyle şeyler ya. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım, ben de böyle olmasını istemem yani şahsen. Ben hepinizi gerçekten eşit mesafede çok seviyorum. Dolayısıyla hepinizin mesajına öncelik vermeyi çok istiyorum. Ama artık şunu yapmıyorum. Kim önce yazmış, kim sonra yazmış. Biraz onu, sıralamayı biraz karıştırıyorum. Çünkü neden? Bazı mesajlarda yorum yapmak istiyorum. O mesajları biraz sona bırakıyorum. Olay bu yani. Ve günün dörtlüğü geldi Tamer'den. Ama dörtlüğe geçmeden önce. Ayşe Hanım, sen yine iyisin. Benim mesajlar yayın bitip tekrar açılıp okunuyor. Yok artık, o kadar da değil Tamer, abartma. Bak Ayşe demiş ki, vay be koduna bak, pamuk gibi oldum. Yüce aşklar için. Ya bazen yapıyoruz, sonra gönül almamız gerekiyor ya. Gönül almayı biliyorsak ve gerçekten karşılıklı duygular samimiyse, dürüstse, biz orta yolu buluruz sizlerle, siz hiç merak etmeyin. Efendim günün dörtlüğü şöyle: 5 kelime bir oyun. Sözünüz varsa ortaya koyun. Çekinmeyin, yazın gelsin. Her kelime bir iz bıraksın. Hadi bakalım, sıra sizde. Ne varsa söyleyin bize de. 5 kelimeyle kurun cümleyi. Görelim kim güldürür herkesi. Kendi kaleminden, çok güzel. Yapalım mı şarkısını Tamer? Instagram'dan gönder şarkısını yapalım. Erdantlı babamın da bir sözüm var. Ama hafta sonu hiç bilgisayar başına oturmadım dersem yalan olur. Sadece romanımın ikinci Araf'ın revizyonunu yapıp editöre göndermem gerekiyordu. O yüzden sadece ona çalıştım. O yüzden de bilgisayara sadece onun için oturdum. Yapalım vallahi. Şimdi efendim paragrafa geçiyorum. Hazır mısınız? Hemen paragrafı sizlerle buluşturayım. Programı ilk defa dinleyenler için kısa bir açıklama yapayım. 5 kelime oynuyoruz bugün. 5 kelime oyunu oynuyoruz. Ben bir paragraf okuyacağım. Önce bu 5 kelimeyi paragrafın içinden bulacaksınız. Merak etmeyin. Kelimeleri vurgulu okuyacağım. Durarak okuyacağım. Kolay bulacaksınız. Bunun dışında buldunuz kelimeleri diyelim. Programın ikinci level'ında bu 5 kelimeyi kullanarak size ait olması koşuluyla ve anlamlı olması koşuluyla bir şeyler yazacaksınız. Lütfen yapay zekaya yazdırmayın, siz yazın. Yapay zeka düzeltebilir, düzenleyebilir, noktalama işaretlerini koyabilir ama size ait olması olayın aslında en püf noktası. Evet, hazır mısınız? Şöyle müziğimizi biraz daha kısalım ve ben paragrafı sizlerle paylaşayım. Başlıyorum. Bazen hayat eski bir fotoğraf gibi önümüze gelir. Bakarken içimizde bir nefes kadar ince bir sızı dolaşır. Sonra geçmişle bugün arasında bağı kesmek için elimize bir makas alırız. Ama bazı anılar cam gibi kırılgan olsa da tamamen silinmez. İşte insan o kırık parçaların arasından bile bir parça neşe bulmayı öğrendiğinde geçmişi değiştiremese de bugüne yeniden başlayabilir. Evet, bir kere daha okuyorum. Dikkatli dinleyin. Bazen hayat
eski bir fotoğraf gibi önümüze gelir. Bakarken içimizde bir nefes kadar ince bir sızı dolaşır. Sonra geçmişle bugün arasındaki bağı kesmek için elimize bir makas alırız. Ama bazı anılar cam gibi kırılgan olsa da tamamen silinmez. İşte insan o kırık parçaların arasından bile bir parça neşe bulmayı öğrendiğinde geçmişi değiştirmese de, değiştiremese de bugüne yeniden başlayabilir. Oldu herhalde.

Evet, bir paragraftan geliyor. Bazen bir nefes almak için durduğumuzda yıllardır taşıdığımız eski bir hikayenin hala içimizde yaşadığını fark ederiz. O hikayeyi değiştiremeyiz ama hayatımıza uymayan yerlerini bir makas gibi kesip geride bırakabiliriz. Çünkü kalbimiz cam kadar hassas olsa da kırıldığımız yerden yeniden ışık alabilir. Belki de gerçek neşe hiç kırılmamış olmakta değil, kırıldıktan sonra hayata yeniden bakabilmektedir. Beş kelime, hadi bulun.

Evet efendim, paragrafları okudum. Şu dakika itibariyle ben kahvemi yapmaya gidiyorum. Yazanlar var. Vallahi Tamer bir cümlede kullanmış. Eski camlar kırılır, nefes kesilir, makas açılır, neşe saçılır. Yok artık. Yok artık. Çok iyi ümit değil miydi ya? Eski camlar kırılır, nefes kesilir, makas açılır, neşe saçılır. Ya biraz geliştir bence. Başıma gelenler hep senin yüzünden. Ne istedin benim sevgimden? Evet, Ali'den gelmiş. Nefes nefese kaldığımız eski neşeli günler bir cam makasıyla kesilmiş gibi şimdi. Benim sevgim. Oo, bir cümlenin içerisinde. Oo, cam makasıyla. Evet, Isparta Bahşe, senin mesajını biraz bekleteceğim. Efendim, ben gideyim şu kahvemi alıp geleyim. Hem kahvem elimde olsun, hem keyfim yerinde olsun, keyfimiz yerinde olsun. Benimle birlikte içebilenler, müsait olanlar kahvelerini, çaylarını, içeceklerini alsınlar. Tabii müsait olanlar için söylüyorum. Sonra hem sohbet edeceğiz, hem bugün sizlere bir soru soracağım. O soruyu da biraz masaya yatıracağız. Ve beş kelimeye istinaden gelen paylaşımlarınıza yer vereceğim. Evet, beş kelimeyi şimdi okuyorum. Yazamayanlar bana yazsınlar, ben onlara yazarım. Çünkü müsait olmayanlar var, not alamayanlar var. Seyir halinde dinleyenler var radyomuzu. O yüzden de bana yazarsanız ben size beş kelimeyi gönderirim efendim. Birinci kelimemiz nefes. Nefes. Bu arada şey geldi aklıma kelimeleri bulurken. Mesela bir bebeğe nefes ismi konsa olur mu? Nefes. Güzel bir isim mi sizce? Nefes birinci kelimemiz. Eski ikinci kelimemiz. Makas üçüncü kelimemiz. Cam dördüncü kelimemiz. Neşe beşinci kelimemiz. Nefes, eski, makas, cam ve neşe. Evet, şimdi ben gidiyorum kahvemi yapmaya. Şöyle sizi iki güzel çalışmayla baş başa bırakacağım. İki güzel çalışmanın hemen ardından programın ikinci level'ına atlayıvereceğiz. Sakın ama sakın radyonuzu kapatmayın. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla program devam ediyor.

Mis. Allah'ım. Çok şükür ya. Vallahi çok şükür. Çok teşekkür ediyorum. Bu kahve saati var ya, beni benden alıyor. Alıyorum bir yudum. Oh, mis.

Evet efendim, kahvemi yaptım ve geldim. Aa, çok güzel görünüyor. Mis mis. Bir yudum da aldım. Birlikte olsun. Derya buralarda mı? Derya'nın tabiriyle, çok seviyorum o tabiri, ferah kahvelerimiz oldu.

Mesele o zaten. Mesafeleri en aza indirgemek. Yani gönül arzu ederdi tabii. Yan yana, karşılıklı, bir masanın etrafında ya da iki koltuk böyle berjer, arada güzel bir sehpa. Kahveler.

Mis. Dediğin gibi afiyet olsun ablacığım hepimize, hepimize. Valla şu anda içemeyenlerle de bir gün içeriz inşallah kahve, çay. Ama zaten kahve bahane ya da çay bahane, sohbet şahane olsun.

0: Her gece bakarım gökyüzüne. Eskiler, yeniler geçer aklımdan tek tek. Makas gibi kesip atmam ben içimden eskileri de, yenileri de. Dururlar öyle bir yerlerde. İster neşe versin, isterse batsın yüreğime cam kırıkları gibi.
1: Benimle bir şeyler.
0: Esin çok iyiydi. Çok iyiydi. Bayıldım. Bir an için. Gel zamanı paylaşalım biraz. Mesafeleri kaldıralım. Evet Mustafa Çetin, seninle de bir yudum alıyorum. Hadi hisset.

Galiba hayatta hiç kimseye böyle şarkı sözleri yazmadım. Yani nasıl bir aşk varsa size dair hayatımda. Vay, şarkı sözü yazan bir kadın da değilim ayrıca. Bütün bu kahve çalışmaları hepsi sizin için. Evet Ayşe'cim, ne güzel iki fotoğraf geldi. Ay yüzlüm. Hadi bakalım, al bir yudum. Bu arada çok güzelsin, maşallah sana. Afiyet olsun.

0: Evet, Ayşe'den gelen beş kelimeye istinaden şöyle bir paragraf var. Köyde bir gün kirpi yakaladım. Şimdi burada söylemezsem ölürüm. Yani bir yazının içinde köy olmasa olmaz Ayşe'cim, değil mi? Köyde bir gün kirpi yakaladım. Sen şöyle çuvala, seni şöyle çuvala koyayım da dışarı bırakayım dedim. Çuvalı aldım, arabaya koydum. Bir baktım nefes kesildi. Kirpi Bey çuvaldan firar etmiş. Arabanın içinde geziyor. Benim neşe bir anda korkuya dönüştü. Meğer çuval eskiymiş, oradan fırlamış. Camımı açsam, kapıyı mı açsam diye düşünürken kirpi bana, ben ona bakıyorum.
1: Cevabı acele verme. Saat başı bir yerdeyiz zaten. Aynı anda, aynı hissede.
0: Sonra camı kapıyı açtım. Zar zor çıkardım. Sonra da bir düşünce makas gibi beynimi kesti. Ve burada susar, acıkır aldım köy... Ne? Burada susar, acıkır aldım, geri köye getirdim. Son cümleyi bağlayamamışsın ama çok güzel bir senaryo. Kirpinin çuvalda ne işi var? Hadi çuvala koydun, arabada ne işi var? Hadi arabaya koydun, o çuvaldan çıkması nasıl bir şey?
2: Saat tam burada durur bir an. Bir fincan, bir bardak, bir nefes zaman.
0: Çok iyiydi ya.
2: Kimi kahve koyar kalbine yavaş, kimi çayla ısıtır uzak anları biraz. Aynı saat ayrı.
0: Eski bir evin cam kenarında oturdum. Nefes nefese kalmış anılarımı hatırladım. Birazı makas gibi keskin, birazı neşeli günlerimdi. Neşeli günlerimde. Gözlerimi kapattım ve geçmişin sesini dinledim. O an anladım ki bazı anılar silinmez. Zaman geçtikçe kalbimizin en sessiz yerinde yaşamaya devam eder. Tamer. Gözlerimi kapattım ve geçmişin sesini dinledim. Ya çok güzeldi. Birazı makas gibi keskin, birazı neşeli günlerimde. Hakikaten ya. Hayat ne enteresan.

kahve saati. Gerçekten de şarkının sözlerini yazarken duygumu hatırladım. Şu anda dinlediğiniz kahve çalışmasının bütün bu kahve saatleriyle alakalı çok uzun yıllar sonra Allah ömür verirse hepimiz için çok güzel anılar olacak. Oturup konuşacağız belki de. Ya ne kahveler çaylar içildi karşılıklı. Bir ekrana baktık, fotoğraf yolladık. Sanki yan yanaymışız gibi. Hatırası uzun sürer gizlice gerçekten de. Demetciğim hoş geldin. Aa, çok özlemişim seni. Nerelerdesin sen? Selamun aleyküm güzellik ve aleyküm selam. Ben geldim şükür yine yeniden kavuşturana. Ay valla çok şükür. Nasılsın ablam? Çok iyiyim. Seni gördüm çok daha iyi oldum. Öpüyorum seni kocaman. Sarıldım sana kocaman. Sımsıkı. Ben de sana sarıldım. Kadife sesinde seninleyim ablam. İyi ki.

0: Evet. Dünyanın neresinde olursak keyfek olalım.
1: Keyfek eder birlikteyiz.
0: Keyfek eder birlikteyiz. Çok doğru ya. Hepimize afiyet olsun. Sana, bana, Esin'e, Emine'me bir parça yayınlar mısın? Seçimi sana bırakıyorum. Teşekkürler. Aldım sıraya. Çok sevdiğim bir şarkıyı. Sana, bana, Emine'ye, Esin'e armağan olsun. Zuhal'cim, çok güzel bir fotoğraf. Hadi bir yudum al. Birlikte içilen nice kahvelerimiz olsun. Eski bir fotoğrafa bakarken derin bir nefes alıp durdum. Camın ardından geçmişe bakar gibi. Ah ah ah ah, o neşeli günler nerede dedim içimden. Zaman bir makasın arasında sıkışıp kalmış gibiydi, tıpkı hayat gibi. Bir yanı geçmişte, bir yanı bugün arasında. Ya çok iyiydi, bu çok iyiydi. Şimdi şöyle bir şey. Eski bir fotoğrafa bakarken derin bir nefes alıp durdum. Zuhal'den gelmiş bu arada. Camın ardından geçmişe bakar gibi. Yani elinizde bir fotoğraf var. Orada bir metafor var. Camın ardından geçmişe bakar gibi bakıyorsunuz. Ve içinizden şöyle bir şey geçiyor. Ah, o neşeli günler nerede? Ve sonra şöyle bir düşünüyorsunuz. Zaman bir makasın arasında sıkışıp kalmış gibiydi. Tıpkı hayat gibi. Yani fotoğrafa bakarken zamanın bir makasın arasında sıkışıp kalması. Ya süper. Acayip oldum ya. Tıpkı hayat gibi. Bir yanı geçmişte, bir yanı bugün arasında. Zuhal, bayıldım. Çok güzeldi. Bu arada Ali'den gelen bir cümle var. Makasla kesilmiş eski fotoğraflar şimdi cam sehpanın üzerinde. Neşe ve hüzün bir arada. Geçiyor hayatım gözlerimin önünden. Ya şimdi bakar mısınız? Beş kelimenin ortaya çıkardığı çok enteresan bir duygu yok mu? Genellikle fotoğrafa bağlanmış, makasla kesilmiş eski fotoğraflar şimdi cam sehpanın üzerinde. Neden kesilmiş mesela o fotoğraflar? Bir sebebi olmalı, öyle değil mi? Demek ki bir şeye çok üzülmüş ve o fotoğrafta her kim varsa öyle kesilmiş. Var benim öyle fotoğraflarım bu arada. Anıları çok travmatik ama onları saklıyorum. Arada çıkartıp bakmak bana çok iyi geliyor açıkçası. Birileri makasla kesmişti zamanında. Neşe ve hüzün bir arada. Geçiyor hayatım gözlerimin önünden. Ali çok iyiydi. Çok iyiydi. Ve bir sesli mesajımız var. Hatta iki sesli mesajımız var. Demet demiş ki buralardayım güzellik. İş saatlerim kısa bir süre için değişti. Sessiz dinleyebildim bazen ama kalbimdesin hep. Sen de benim kalbimdesin Demetciğim. Bu sessiz dinleyicilerime şuradan şunu söylemek istiyorum. Rica ediyorum, varlığınızı hissettirin. Uzun uzun yazmanıza gerek yok. Sadece bir nokta koyabilirsiniz. O bir nokta var ya, benim için öyle şeyler ifade ediyor ki aklınız almaz. Bu arada Demet'ten kahve fotoğrafı geldi. Çok güzel bir köşesi var bahçede. Hepimize afiyet şifa olsun ablam demişsin. Olsun canım benim. Birlikte içilen kahvelerimiz olsun. Evet, şu şarkıya bir kulak verelim. Sonra Ayşe'nin sesli mesajı, Raşit'in sesli mesajı, Suat'tan gelen de bir mesajımız var. Yazmayanlar da yazsınlar. Şimdi efendim bugün boşluk dolduracağım size aynı zamanda. Hemen onu da paylaşayım sizlerle. Bu arada atış serbest diye başlarsanız isim okumuyorum. Bu konuyu konuşmayı hiç istemiyorum. Bu konu nokta nokta nokta, noktaları siz dolduruyorsunuz. Şudur. Çünkü nokta nokta. Bu konuyu konuşmayı hiç istemiyorum. Bu konu nokta nokta. Çünkü nokta nokta. Fatih Nokta için teşekkür ederim. Fatih'in radyosu açık. Şu anda dinlemede noktasını koymuş. Çok teşekkür ederim varlığını hissettirdiğin için. Evet, en sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. Funda Arar'ın Armağan isimli çalışması. Zuhal bana Emine'ye Esin'i armağan etmişti. Öncelikle evet bu isimlere gelsin ve sonrasında radyosunun diğer yüzünde bizi dinleyen tüm yol arkadaşlarıma.

0: Evet, tamam, şeyin farkına vardın mı? Bugün günün sözüyle şimdi uyandım. Sorduğum yani boşluk doldurtacağım ya size. Tabii doldurursanız o boşlukları. Hayatta her boşluğu bir şey doldurur bu arada. İlla yazmanız gerekmiyor. Siz o boşluğu kendi kendinize de doldurabilirsiniz diye düşünüyorum. Farkında mısın? Senin bugün günün sözüyle ne kadar örtüşüyor. Yani bir an şimdi uyandım daha yeni uyandım. Evet, bugün 5 kelimeye istinaden sizlerden bir şeyler istedik. Şu ana kadar gelenler çok güzel. Aynı zamanda bir de boşluk doldurmanızı istiyorum. Bu konuyu konuşmayı hiç istemiyorum. Bu konu nokta noktadır. Çünkü nokta nokta. Evet, şimdi şöyle bir hemen Ayşe'nin sesli mesajına geçmek istiyorum. Evet Ayşe'cim, söz sende.
1: Bu olayı gerçekten de yaşadım. Kıyamadım. Geri aldım çuvala, köye böyle çeşme olan bir yere yakın koydum. Su olan ve köye yakın olan. Dedim ki bizim tavuklara gideceğini başkasının tavuğuna gitsin.
0: Kirpiler tavuklara zarar mı veriyor bu arada? Yani onun için mi onu uzaklaştırmak istedin? Ben bu bilgiye sahip değilim. Tilkiler zarar veriyor zannediyorum. Evet, bir sesli mesajımız daha var. Hemen şöyle Raşit'in sesli mesajına doğru gidiyorum, gittim.
2: Ulu, eskiden neşemiz boludu. Makas alırdım yanağında. Nefes nefese kalırdık koşturmaktan.
0: Makas almak.
2: Camın kenarına gelince de dedik ki vay, bu ne yakışıklılık. Bu ne güzellik. Cam o kadar temizdi ki kendimizi görürdük.
0: Çok iyi. Çok iyiydi Raşit. Yanaktan makas almak. Kelimeyi böyle kullanmış. Ve camı da ayna olarak kullanmış. Ya bugün süpersiniz.

Bu arada o günün de radyosu açık. Teşekkür ediyorum o gün. İyi çalışmalar ve iyi dinlemeler. Atış serbest diye gelen bir mesajımız var. Biliyorsunuz atış serbest diye gelen mesajlarda isim okumuyorum. Eskiden çok neşeli günlerimiz oldu. O yeşil gözlerine dalıp bakıp durdum fotoğraflarımızı. Bir makas aldım kestim. Ta ki bir tanesine kadar. Camın önüne geçtim. Aldım sigaramı yaktım. Nefesim darlandı. Ne yapacağımı bilemedim. Ah eski günler ah dedim içimden. Ve içimde bir ukde kalacaksın. Şimdi teşekkür ediyorum atış serbest sahibi olan yol arkadaşıma. Şimdi mesajlarınızda noktalama işaretleri olmadığında bu konuda sitem etmiyorum. İstediğiniz gibi yazın bu arada. Ama ben biraz garip okuyorum. Şimdi baştan bir kere daha okuyacağım. Eskiden çok neşeli günlerimiz oldu. O yeşil gözlerine dalıp bakıp durdum. Fotoğraflarımızı bir makas aldım kestim. Ta ki bir tanesine kadar. Camın önüne geçtim. Aldım sigaramı yaktım. Nefesim darlandı. Ne yapacağımı bilemedim. Ah eski günler ah dedim. İçimde bir ukde kalacaksın. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Çok güzeldi. Eski bir nefes gibi geçmişten süzülen anılar makas gibi kırılgan kalplerin içinde neşe eksilmesin. Bazen hayat eski yaraların arasında bile yepyeni gülümseme çıkarır. Oho Suat çok iyiydi. Bir dakika bir daha okuyacağım. Eski bir nefes gibi geçmişten süzülen anılar makas gibi kırılgan kalplerin içinde neşe eksilmesin. Bazen hayat eski yaraların arasında bile yepyeni gülümseme çıkarır. Şimdi burada bakın eski yaraların arasında bile yepyeni gülümseme çıkarır. Çok iyi değil miydi? Ya bu metaforlarınız çok iyi maşallah size. Suat teşekkür ederim. Bu konuyu konuşmayı hiç istemiyorum. Çünkü bazı şeyleri anlatmak onları yeniden yaşamaktan daha ağır geliyor demiş Tamer. Ama konudan bahsetmemiş. Böyle de yazabilirsiniz. Bu konuyu konuşmak istemiyorum çünkü. Ama arada konuyu da yazabilirsiniz. Yazmaya da bilirsiniz. Çok iyiydi. Teşekkür ediyorum Tamer'e. Şimdi onu görmemiş miyim? Dur oraya geliyorum. Neredesin? Evet Ayşe dur onun için bir fon müziği alacaktım öyle düşünmüştüm hemen şöyle çok sevdiğim bir fonum var benim bilmiyorum siz seviyor musunuz ama ben şu fonu çok seviyorum hemen geçiyorum o fona. Hayat bazen eski bir şarkı gibi dokunur insana. Mesela annemin evinde geçen ay ışığında. Mesela annemin evinde gece ay ışığında. Bir nefes alırsın, geçmişten bir anı gelir aklına. Annenin hasta olduğunda yaptığı çorba gelir aklına. Bazı insanlar hayatımıza bir makas gibi girer. Kimini kesip çıkarır, kimini kalbimizin içinde bırakır. Kalbimiz de ince bir cam gibi. Ama ne olursa olsun bir yerlerde küçük bir neşe saklarız. Çünkü insan en çok da o küçücük neşeyle yeniden toparlanır. Neşemiz daim olsun. Ayşe çok güzel ya. Maşallah size ya. Gurur duyuyorum sizlerle. Hepinizle gurur duyuyorum gerçekten.

Kalbine saplanan eski bir makas nefesini keserken camdan aşağı uçtu ve son kez duyduğu neşeli bir kadın kahkahasıydı. Polisiye roman girişi gibi. Gerçekten. Kalbine saplanan eski bir makas nefesini keserken camdan aşağı uçtu ve son kez duyduğu neşeli bir kadın kahkahasıydı. Camdan aşağı uçan makas. Değil mi? Kalbine saplanan eski bir makas nefesini keserken camdan aşağı uçtu. Ben makas uçtu diye düşünüyorum ama. Aa, çok iyiydi ya. Bu arada geçenlerde soru cevap oyununda bir soru sormuştum. Ben de cevaplamıştım. O sorunun cevabını duyabildin mi? Radyon açık mıydı? Hatta birkaç kere açıksa radyon yaz falan demiştim. İnşallah duymuşsundur. Nasıl gidiyor roman gelişme bölümünde takılıp kalmıştın? Devam mı Ali? Ve sen de benim canımsın Ayşe'ciğim. Ve eskileri konuşmayı çok seviyorum. Konuşmayı çok seviyorum çünkü nereden geldiğimi unutmamak için Allah'ım da unutturmasın. Suat, yalnız var ya, kendinize göre programı da şekillendiriyorsunuz. Bu konuyu konuşmayı hiç istemiyorum çünkü, yani aslında konuşmayı istemediğimiz konulardan bahsederken Suat dümeni kırdı. Eskileri konuşmayı çok seviyorum diye damgasını vurdu. Çünkü nereden geldiğimi unutmamak için Allah'ım da unutturmasın. Unutturmasın. Amin. Ya bazılarını unutalım eskiye dair. Çünkü unutmak Allah'ın insanlara lütfettiği bence en şahane lütuflardan biri. Hiçbir şeyi unutmasak yaşayamazdık. Evet, insan bazı şeyleri konuşmak istemez. Hepimiz için geçerlidir. Çünkü bazı kelimelerin ağızdan çıktığı anda geri dönüşü yoktur. Bu sebeplerden bir tanesi. Mesela bir cümle söylenir ve yıllardır aslında saklanan bir gerçek, bir kırgınlık, bir özlem ya da bir vedanın kapısı açılıverir, aralanır. Kimi zaman susarız, susmak istediğimiz için susarız. Bazen de o konuyu konuşmak istemiyorum derken hatırlamak istemediğimiz bir konudur. Gündeme gelsin istemeyiz. Neden boşuna zaman harcayalım gibi düşünürüz. Şimdi size soruyorum. Cümle şöyle başlıyor. O konuyu konuşmayı hiç istemiyorum. Konu nokta noktadır çünkü. Yani konuyu yazmak zorunda değilsiniz. Hadi Tamer'e programı şekillendirmiş oldu. Ama konuyu da yazarsanız İyi olur diye düşünüyorum. Ama yazmasanız da olur. Olur olur. Neden yazmanızı istediğimi biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Şu şarkıya bir kulak verelim mi?

0: Evet efendim, biraz önce valla enteresan bir şey oldu WhatsApp'ta. Avrupa Sultanları diye bir grup var. Bilmiyorum grubun içeriğini. Böyle kamera, görüntülü arama falan yapıldı. Şaşırdım. Dermansız dertlerim var benim. Okeylese miydim acaba?
1: Kayboldu gitti gençliğim. Dermansız dertlerim var benim.
0: Evet efendim, hayat öyle enteresandır ki durmaksızın konuşmamız, anlamlandırmamız ve paylaşmamız beklenen bir sahnede geçer. Herkes bizim konuşmamızı bekler ama bazen konuşmayız.

ben oraya kilitli kapı diyorum. Anahtarı bizde aslında. Peki o konuşamadıklarımız bizim için bir sıkıntı oluşturur mu? Geriye atmamız, hiç konuşmayı tercih etmememiz. Yani ben aslında herkesin sağlıklı bir birey olarak yaşamasından yana olduğum için bugün biraz bunun üzerine konuşmak istedim. Kilitli kapı. Her insanın zihninin bir köşesinde, efendime söyleyeyim, üzerine tül perdeler örtülmüş, anahtarı kuytu bir kuyuya atılmış konular vardır. Konuşmak istemeyiz. Çünkü biliriz ki bazı gerçekler dile döküldükleri an etten kemikten birer yüke dönüşürler. İnsan neden bazı şeyleri konuşmak istemez? İnsanın hem en savunmasız hem de en bilge yönünde saklıdır bu sorunun cevabı. Yani aslında nasıl anlatılır, ne denir? Bazen konuşulmaması gereken konuları konuşmuyorsa birisi, onun bilge bir yönünde saklı olma ihtimali yüksek.

0: Evet efendim, dermansız dertlerim var benim. Kayboldu gitti gençliğim. Neyse, şarkıya döneceğiz.
1: Camın önüne geçtim. Eskilere
0: Raşit ya, Raşit gene yapmış. Beste yapmış, söz yazmış.
1: Elime makası aldım. Oradan oraya savurdum. Neşeli günleri hatırlayınca derin bir nefes aldım. Neşeniz bol olsun dostlar, eskide gibi. Makası bırakın, alın elinize kalemi.
0: Çok iyi.
1: Eskiden güzeldi her şey, cam temiz, yürek temiz. Eskide kalmış güzel dostluklar.
0: Yok artık diyorum ya. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Ne kadar yanık bir ses. Yani Raşit, dondum kaldım. Gerçekten dondum kaldım ya.

0: Evet Ali, çok sevindim. Yayın tekrarımızdan dinlemiş. Benim için mesajlarınız önemli. Bütün mesajlara aynı özeni göstermeye çalışıyorum. Allah'tan yayın tekrarlarımız var. YouTube Hayat Takıl Bana kanalında. Gerçekten de şöyle işe yarıyor. Geçenlerde baktım, en son yayınımız tabii kara listeye alınıyor. Bazı ülkelerde yasaklanıyor. Telife takılıyoruz çünkü. Ama 400'ü aşkın görüntüleme almış. Bu çok iyi ya. Yani o kadar kişi eğer programı dinliyorsa YouTube'dan, programı canlı yayın şeklinde dinleyemeyenler, oradan sonradan dinleyenler için olsun bu duyurum. Altına bir yorum yazın. Bakalım, yorumlarınıza bakalım.
1: Dermansız dertlerim var benim.
0: Ben teşekkür ediyorum Ali. Yazmaya devam demiş. Eyvallah. Ve her düşüncemi konuşmak istemiyorum çünkü anlaşılmadığımda bunu aşmak zamanımı alıyor. Gerçekten bazı konuları konuşmak istemiyoruz çünkü biliyoruz ki, artık eminiz ki o konuyu konuştuğumuzda anlaşılmayacağız. Anlaşılma ivmesi çok düşük. Bu sefer oraya takılıp kalacağız. O yüzden de bazı konuları Esin'in de dediği gibi konuşmak istemiyoruz. Peki Esin, bir soru soracağım. Bu konuşmak istemediğin konular, hani bu sebeple konuşmuyorsun ya, sonradan dert oluyor mu, sıkıntı oluyor mu? Konuşsam iyi olurdu falan diye düşünüyor musun?
1: Bazen çekip gitsem.
0: Ayşe demiş, ay ben de bütün gruplarıma baktım bir an arama sesi duyunca. Ya şimdi ne yapacağımı da bilemedim çünkü Almanca ekran ve ben Almanca bilmiyorum. Yani durduramadım da, yayına da yansıdı. Bu konuda radyomuzun değerli sahibi Ali hocama bildireceğim. Yapmasınlar öyle bir şey. Çünkü ben panik oldum burada. Ve Ayten'den, daha doğrusu Işıl'dan bir sticker gelmiş. Nokta saatimiz başladı. Kimlerin radyosu açıksa bir nokta koysunlar bakalım. Bir görelim kimlerin radyosu açıksa. Bu konuyu seçtim çünkü bir fotoğrafın bile birçok anıyı yaşatabileceğini gösteriyor. Konu 5 kelimelik yazımın içinde. Ya çok iyiydi ya, çok iyiydi Zuhal. Eski bir fotoğrafa bakarken derin bir nefes alıp durdum. Camın ardından geçmişe bakar gibi. Ah o neşeli günler nerede? Dedim içimden. Ama zaman bir makasın arasına sıkışıp kalmış gibiydi, tıpkı hayat gibi. Bir yanı geçmişte, bir yanı bugünün arasında. Çok iyiydi ya. Bunu bugün çok tuttum gerçekten. Sevgili Ümran'ın radyosu açık, mavi kalbini kondurmuş. Ümran'cığım, varlığını hissettirdiğin için teşekkür ederim. O zaman şu şarkıya bir kulak verelim.

Evet, Erdat'la babamın radyosu açık. Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Bir fotoğraf gelmiş, hemen fotoğrafa dur. Ooo, köpüklü kahve. Çok iyi. Hadi Mehmet, karşılıklı olsun. Afiyet olsun. Daha kahvem var ha.

0: Evet, Suat'ın radyosu açık. Kimlerin radyosu açıksa bir nokta koyabilir misiniz? Aa Suat, ne güzel bir gif bu. Çok güzel. Kimlerin radyosu açık arkadaşlar? Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Bedia'nın radyosu açık stikerini gönderdi. Ay, ben de sana yapıyorum. Elimle yapmak çok zor geliyor o kalbi.
1: Bunca emekten sonra ayrılık reva mı bana?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, her duygu alfabenin 29 harfine sığacak kadar mütevazi değil.
1: Seni benden kim aldı?
0: Bazı acılarımız var, bazı sevinçlerimiz var, bazı hayal kırıklıklarımız var. Onlar o kadar büyükler ki, o kadar büyükler ki onları kelimelere dökmeye kalktığımızda nasıl anlatılır? Şöyle anlatayım. Daracık bir elbiseyi giymeye çalışıyormuş gibi hissederiz. Yani en azından ben öyle hissediyorum. Nasıl anlatacağımızı bilemediğimiz konular var. Çünkü anlatmaya kalksak eksik kalacak, yanlış anlaşılacak. Hatta o konu bizim için çok özel, çok büyük bir konu ama anlattığımızda küçülecek. Böyle hissediyoruz ve sessizlik. İnsan yaşadığı derin bir sarsıntıyı yanlış bir kelimenin kurbanı etmek istemiyor. Ya da çok büyük bir mutluluğunu eksiltmek istemiyor, küçültmek istemiyor. Ve sessizlik. Bazen kelimelerin kuramayacağı kadar kusursuz bir ifade biçimi, biliyor musunuz? Bugün günün sözüne de o kadar cuk diye oturdu ki, sessizlik gerçekten de ne söylersek söyleyelim anlatamayacağımız bir ifade şekli. Sessiz kalmak kötü bir şey değil. Bazen birçok şeyi anlatır. Nasıl diyorum, bir nokta koyun. Çok büyük anlamı var benim için. Sadece bir nokta istiyorum mesela. Gerçekten de önemli. Ayhan'ın radyosu açık ablam demiş. Ayhan'cığım merhaba, teşekkür ederim. Esin'in gifine bakıyorum. Oo, çok iyi. Abla, her insanın algısı farklı. Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil deyip geçmeyi tercih ediyorum. Yani konuşamadıkların sana sıkıntı olmuyor. Veya bazı konuşamadıkların bana sıkıntı oluyor da o yüzden sordum. Ve Zuhal, kocaman bir nokta. Elinde yün yumağı var. Yani yumak derken gerçekten büyük bir yumak. Kocaman bir nokta. Teşekkür ederim Zuhal'cim. Ve Raşit'ten dur bakayım, bir video gelmiş. Saçlar gene uzun mu Raşit? Bakayım bakayım. Dur bir dakika.
2: Benim radyom açık arkadaş. Bu güzel saçlarımla birlikte hala kesmedim.
0: Evet, hala kes.
2: Az kaldı. 12. ayda büyük ihtimal keserim diye tahmin ediyorum arkadaşım.
0: Koca yazı geçirdin.
2: Senin en sevdiğin şeyi yapacak.
0: Ya Anaşit ya. Gerçekten. Sağlığa zarar tutun. Yakıyor şu anda. Aferin sana. Vallahi aferin sana. Benim radyom açık diye başlamış. Sıcak bu sene Avusturya'da bu zamana kadar görülemeyecek kadar büyük bir sıcaklık yaşanmış. Şimdi o sıcak günleri geçti. Kışın ortasında saçları kesmeye karar verdi Raşit.

Eski camı makasla kesmeye çalışırken nefes nefese kaldım ve neşe içinde. Bu konuyu konuşmak istemiyorum çünkü çok yoruldum dedim. Tamer'den gelmiş. Aşkımız yalan mıydı? Evet, bazen konuşmak istemediğimiz konu, daha önce defalarca konuştuğumuz ama bir türlü sonuca ulaşamadığımız ya da kendimizi anlatamadığımız bir konudur. Ve aslında o konuyu konuşmaktan o kadar yoruluruz ki, beş kelimeye istinaden Tamer'in yazdığı cümlenin sonu gibi, konuşmaktan vazgeçeriz ve bu konuyu artık konuşmayacağım deriz. Ve bu konuyu konuşmak istemiyorum deriz. Vardır öyle konular.

emekten sonra. Sessiz bir dinleyici. Çok severim sessiz dinleyicileri. Hele o sessiz dinleyiciler böyle bir cümle yazarsa, sessiz bir dinleyici yazarsa, ardına da bir kalp kondurursa ben vallahi ben olmaktan çıkarım. Teşekkür ederim. 0153

Demem Esin'den gelen mesaj üzerine şöyle bir şey düşündüm. Anlaşılamamak gerçekten de bazen bazı konuları konuşma konusunda bizi geriye atar. Bugüne kadar zannediyorum bütün işlerim konuşmayla alakalıydı. Ama akşam, dün akşam işte programa hazırlanırken gecenin bir yarısı şey düşündüm. Yani bu kadar konuşarak yaptığım iş olmasına rağmen konuşmak istemediğim o kadar çok şey var ki. Sonra düşündüm, dedim ki yani bu konuşmak istemediklerimin ardında ne var? Evet, en fazla pastanın payını gerçekten anlaşılmamak tutuyordu ve oradan şöyle bir sonuca ulaştım. O kadar uzun zamandır o kadar çok şey anlatıyorum ve birçoğu o kadar anlaşılmıyor ki, o kadar uygulamaya geçirilmiyor ki, yani bir yerden sonra evet ya artık bu konu konuşulmamalı. Hiç konuşmak istemiyorum bu konuyu. Niye nefesimi tüketeyim? Niye zamanımı harcayayım? Neden ya, zaman çok kıymetli değil mi? Anlaşılmadığım yerde niye konuşayım? Gibi gibi bir sürü sonuca ulaşıyoruz. Ve anlaşılmamanın yalnızlığı diye bir şey var. Yani bu çok enteresan bir şeydir. Dün yazı yazarken de bunun üzerine birazcık düşündüm.

acı bir şey değil mi? Yani siz orada çok özel bir acınızı paylaşıyorsunuz. Mahrem derken yanlış yerlere çekilmesin. Mahrem benim için özeldir. Çok özeldir. Çok özel bir acınızı paylaşıyorsunuz. Ve orada böyle boş bakışlarla karşılaşıyorsunuz. Ve orada kimsesizsiniz. O kalabalığın içinde yapayalnızsınız. İnsan tam olarak anlaşılamayacağını sezdiği an kabuğuna çekiliyor. Yani en çok kabuğumuza çekildiğimiz an gerçekten Esin'in tespitiyle doğru orantılı. Ben de dün aynen böyle bir sonuca ulaştım. Çünkü anlatmak ama hissedilmemek, hissedilmemesi. Siz anlatıyorsunuz ama hissedilmiyor. Mesela oturuyorsunuz böyle bir kalabalığın içinde. Bir şey talep ediliyor. Çok yorgunum diyorsunuz. Ne yapıyorsun da yoruluyorsun? Ya yapıver şu işi falan deniyor karşı tarafta. Ya arkadaş, fiziksel yorgunluktan bahsetmiyorum. Ben çok yorgunum. Ya ne var anlasan orada? Ondan sonra bakıyorsunuz ki her seferinde aynı tepki. He diyorsunuz. Yorgun olduğun sana kalsın. Sen yoluna devam et kendi yorgunluğunla beraber. Evet, bunu aslında hepimiz yaşıyoruz. Ve hissedilmemek gerçekten de enteresan. Hissedilmemek sessizlikten çok daha ağır bir izolasyon aslında. İzole ediyorsunuz kendinizi. Beni asla anlayamazlar gibi bir cümle kurulmaya başlanıyor. Ve beni asla anlayamazlar düşüncesi en güçlü kilitleri vuruyor dudaklara. Yani beni asla anlayamazlar dedikten sonra artık konuşmaktan vazgeçiyorsunuz. Ne yazık ki. Yani işte hayat. Elimde senden kalan eski bir albüm. Kenarları biraz yırtık, biraz sararmış. Eski resimlerin arasında kala kaldım. Geçmişe daldım, gittim öylece. İçimi biraz tebessüm, biraz da hüzün sardı. Neşeli günlerimizden geriye elimde tek kalan, kenarları yırtık, sayfaları sararmış, fotoğraflar ve her sayfasında koca bir geçmiş ve yaralı bir kalp. Bazı sevdalar vardır, bir ömre sığmaz, bir cümleyle anlatamazsın. Sessizce gelir, yerleşir yüreğinin en derinlerine. Ne gitmeye cesaret eder ne de kalmaya razı gelir. Kavuşamadan da seversin, kavuşamadan da seversin. Unutamasan da yaşarsın, yaşlanırsın. Cam kırıkları gibi batar, acıtır yaralı yüreğini. Anlatsan, anlatsan, anlatsan acıtır keskin bir makas misali keser nefesini. Sussan, konuşmasan kanatır yaralı yüreğini. Adını koyamazsın çünkü her şey eksik ve anlamsız kalır. Elinde eski bir fotoğraf albümü, bir de yaralı yürekle kala kalırsın. Öylece kala kalırsın ve selam. Demet'ten gelmiş. Beş kelime çok iyiydi.

Evet, Suarp mesajında demiş ki sessizlik kelimelerin sustuğu ama kalbin konuştuğu yerdir. Çok doğru. Bazen bir çirkinliğin, bazen bir kırgınlığın, bazen özlemin, bazen de anlatmaya yetmeyen duyguların en derin halidir sessizlik. Çok iyi değil mi? Ve sessizlik boşluk değildir. İçinde binlerce cümle saklayan görünmez bir sestir. Evet, çok güzel bir yaklaşımdı. Aslında konuşmak istemediğimiz konular ve sessiz kaldığımız konular. Sessizlik aslında bir sessizlik değil. İçeride konuşan bir kalp var çünkü. Görünmez bir ses. Ve bence güçlü de bir ses. Sevgili Esin demiş ki, verilen zamanın anlatmaya çalışmaktan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, gerçekten. Anlatmak ve hissedilmemek acayip itici bir duygu bence. Çok itici ve çok üzücü aslında. İnsanı yıpratan bir şey. O yüzden de konuşmaktan vazgeçiyoruz ya çoğu zaman. Çünkü artık geldiğimiz noktada insanlar birbirlerini anlamaktan çok öteler. Neden? Ya hep sosyal medyaya falan bağlıyorum da sadece sosyal medya değil. İletişimde artık sınır kalktı. Çok kolay bir şekilde her şeye, herkese ulaşabiliyoruz. Ve her konuda ahkam kesebiliyoruz artık. Çok enteresan bir özgürlük anlayışı ortaya çıktı. Yani bilmiyorum, son zamanlarda farkında mısınız? Yani biliyorsunuz, bilmiyorsunuz da olabilir, haberleri takip ediyorsanız, güncel haberleri. Osmaniye'de Adana, artık Adana'ya bağlı değil tabii orası il, eskiden Adana'ya bağlıydı. Osmaniye'de 54 yaşında bir kadın ortadan kayboluyor 26 Ağustos tarihinde. Sonrasında işte aradan günler geçiyor. Geçtiğimiz gün, yani geçtiğimiz hafta sonu Cuma günü yakalanıyor. İşte sosyal medyadan tanıştığı kendisinden 20 yaş küçük birisi arabasını alıyor. Yani görüşüyorlar aslında. Adam orada bir yerde bunu boğuyor, öldürüyor. Bir günde arabasında gezdiriyor. Efendime söyleyeyim, bir de üzerindeki altınları da alıyor. Bir gün sonra da gidiyor bir yerde gömüyor. Şimdi olay bu. Olayla ilgilenmiyorum. Ben yorumlara bakıyorum. Genellikle paylaşımlarda beni ilgilendiren yorumlar. Çünkü orada insanın nabzını ölçebiliyorum. İnsanlığın geldiği noktayı ölçebiliyorum. Ya arkadaş, sen nasıl ahkam kesersin de orada hiç tanımadığın bir kadın hakkında ileri geri şeyler yazarsın. Yok efendim niye binmiş arabasına, yok efendim sosyal medyadan tanışmış, yok efendim ahlak yerlerdeymiş. Arkadaş, o gün ne olduğunu bilmiyorsun. O kadının o arabada neden bindiğini bilmiyorsun. Orada aralarında ne geçtiğini bilmiyorsun. Ne geçerse geçsin ayrıca. Orada yorumlarda yazarken tanımadığın bir insan hakkında nasıl bu kadar ahkam kesebiliyorsun? Şimdi düşünsenize, o kadının kocası var, ailesi var, akrabaları var. Yani neticede onlar susuyorlar. Sessiz kalıyorlar. Çünkü korkunç bir acı var. Anlatsalar anlamayacak bir güruh var. Yani nasıl anlatılır ki? İşte burada sessizlik ve konuşmamak başlıyor. Gerçekten de konuştuğunuz yerlere de lütfen özen gösterin. Yorumlarınıza özen gösterin. Duruşunuza lütfen bir çeki düzen verin. Bu lafım size değil, şahsınıza algılamayın. Genel itibariyle konuşuyorum. İnsanoğlu artık bir kendine gelsin ya. İşte bu sebeplerden dolayı artık konuşmayan insanlar var. Artık susan insanlar var. Bu konuları konuşmak istemiyorum diyen insanlar var. Çünkü ortalıkta bir güruh var. Hiçbir şekilde söyleneni anlamayan, pervasızca davranan, pervasızca, sınırsızca davranan bir güruh var. Artık ne çok şeye susuyoruz, öyle değil mi? Arkadaşlar, Allah aşkına, bir tek ben miyim birçok konuda konuşamayan, anlaşılamayan ya da konuşmayı artık, yani niye konuşayım ki? Sadece size konuşuyorum bu arada. Çevremde bir arkadaşım var, bir de ona konuşuyorum. Başka hiç kimseye bir şey anlatmıyorum artık. Bilmiyorum farkında mısınız? Çünkü beni anlayacağınızı düşünüyorum. Buna inanıyorum tüm kalbimle.
Evet, yorumlarınızı alalım. Şöyle bir, aa, ne ara geldi programın bu vakti? Yok artık. Allah Allah, şu şarkıyı da dinleyecektim ama. Neyse, bir hareketli şarkı alacağım sıraya. Çünkü Tamer'in günlük analizi var. O analize yer vermeden gidemem. Şunu alayım ya. Neyse, Cenk Eren'i de yarın dinletirim size. Şöyle hareketlilerle kapatalım yayını. Çok kızıyorum da bazı şeylere. Şu kızgınlığımı bir atayım. Evet, artık günlük analiz yapılıyor. Programın son demlerinde. Programın başında günün sözü, programın sonunda günlük analiz. Tamer, alıştırma bizi. Katledilmenin bile sebeplerini arıyor insanlar. Çok yazık. Ya hiç sorma Esin, gerçekten. Hikaye de aslında çok acı bir hikaye. Çocuğu olmayan bir annenin çocuk aşkı çok büyük ve bu 20 yaş genç insanı da aslında mağduriyetlerinden dolayı yardım falan etmiş. Altın vermiş. Çocuğuma pasta alacak param yok demiş zamanında. Çocuklarına pasta alsın diye para vermiş. Orada başka şeyler de var da insanların çirkinleştirmesi çok kötü be. Evet, günlük analiz. Sevgili günlük diye başlıyor. Tamer, teşekkür ederim ama alışırsak hep seni isteriz programın sonunda. Murat abi kızına şarkı yazıp bestekar olmuş. Ayşe mesajı geç okundu diye tribe girdi, kirpiyle dolaşıyor. Raşit hep lay lay lon modunda. Tamer konuşmak istemiyor. Özlem abla nokta koyun deyip duruyor. Ay, ne diyeyim ya? Ya şimdi diyecek bir şey bulamadım da çok güzeldi. Bu analizleri geliştirelim biraz Tamer'cim. Valla gerçekten. Burası benim köyüm. Ya Emine Sultan, hiç bilmiyordum. Gerçekten bilmiyorum bu arada. Köyüne gidemedik. Yani Hanife anne istedi de ben o topa giremedim. Aa, çok güzel. Valla Kapadokya'nın spesifik halini taşıyor köy. Ama böyle bir dağın eteğinde. Çok güzel. Köyünü mü özledin Emine Sultan? Ne habersin? Yere düşerim her aşkımla, yanarım yanarım aldım.

Emine Sultan, sen köyde misin? En son Ankara'daydın diye hatırlıyorum. Sen köyde misin? Ay Hanife anneme bak sen. Öp onu benim için. Öyle sert sert bakmış gene. Dur bakayım. Vallahi. Biraz korkuyor insan yüzüne bakınca. Sanki her an azarlayacakmış gibi. Köy çok güzel ya. Sen köyde misin Emine?

köydeyim yazmış. Valla inanamadım bir an. Efendim, susmak ya da bir konuyu konuşmamak sağlığa zararlı mıdır? Aslında bu konuyu da uzun uzun sizlerle konuşmayı düşünüyordum ama bana ayrılan sürenin artık son demlerindeyiz. Şöyle söyleyeyim, eğer susmak bir bastırma ve inkar etme ve baskılama hali ise neler oluyor? Psikologlar buna duygusal bastırma diyorlarmış. Ve bu tür suskunluklar ya da konuşmama durumu kronik stres ve fiziksel yansımalara sebep oluyormuş. Ve bu tür konuşmamalar yani sessiz kalmalar zihinsel yorgunluğa sebep oluyormuş. Bir şeye daha sebep oluyormuş: yalnızlaşmaya ve yabancılaşmaya.

0: Evet efendim, özetle susmak bir kalkan olmalı aslında, insana zindan değil. Yani sizi tutuklamamalı, hapsetmemeli, sizi korumalı. Eğer suskunluğunuz sizi içeriden kemiren boğucu bir ağırlığa dönüşüyorsa sağlıksız. Yani aradaki fark bu. Ama ruhunuza nefes aldıran, sizi dış dünyanın gürültüsünden koruyan bir dinlenme molasıysa son derece sağlıklı ve ruhun onarım sürecinin de bir parçası. Neler oluyor hayatta? Evet efendim, çok güzeldi ya valla. Tadına doyamadığım bir program oldu gene, her zaman olduğu gibi. Bir sesli mesajımız var. Şenol, nerelerdesin sen? Bir dakika, şöyle bir hemen müziğimize es diyelim. Ve Şenol'a söz sende diyelim. Şenol'cum hoş geldin.
1: Merhaba Özlem Hanım, iyi yayınlar, iyi çalışmalar diyeceğim ama yayın bitti. Sabahtan beri seni dinliyorum. Anca yazdım.
0: Aa, çok
1: güzel
0: iyi.
1: Güzel bir yayın oldu.
0: Teşekkür ederim.
1: Artık ne diyeyim, hayırlı akşamlar diyeyim herkese.
0: Evet, geldim.
1: Görüşmek üzere, kendinize
0: demek
1: iyi bakın.
0: Demek ki dinliyormuş. Yani işte böyle dinlerken bazen nokta bile koyamıyorsunuz, farkındayım. Önemli olan aynı zamanın içerisinde yer almak. Kahraman olduk sanki Şenol. Sesine, yüreğine sağlık ablacığım. Sana ve dinleyen herkese huzurlu, mutlu, güzel bir akşam diliyorum demiş Zuhal. Aa, 9 dakikamız var, çok iyi be. Hep böyle son dakikalarda ay gidiyorum oluyordum.

bir zahmet. Viyana'da olanlar. Bir uğrayabilir misiniz? Zahmet olacak size ama. Evet, Viyana dışından dinleyenler bir zahmet. Instagram Nova Home profilini takip alabilirler mi? Bir yorum yazabilirler mi? Çok zor olacak biliyorum ama. Viyana FM'de duyduk demeyi de ihmal etmeyin.

22. mi yanadı bu arada? Nova Home. Ve Pindirinx'e teşekkür ediyorum. %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Pindirinx'e teşekkür ediyorum. Viyana'yı Pindirinx'e buluşturan Radyom Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Programımıza destek oldukları için 22. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a ve tabii ki Pindirinx'e çok ama çok teşekkürler. Ama bir teşekkür daha var.

Evet sevgili Esin, Hanif anneye selamlarını iletmiş. Konuşunca şirinleşiyor Hanif anne. Aha. Hep konuşman gerekiyor ama susunca gene sinirleniyor. Her susmak duygu bastırmak değildir bence abla. Benim kalkanım diyelim. Evet, aynen. Ve çok öpüyorum ablacığım. Beni anladığını, hissettiğini düşündüğümden sohbetini seviyorum. Ve tabii ki seni de, iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın Esin. Yarına görüşmek üzere inşallah. Hoşça kal demişsin. Evet, yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta Viyana FM'de, Viyana FM kavşağında buluşabilmek umuduyla yavaş yavaş aranızdan ayrılıyorum. Mola vakti diyorum. Ve çok güzel bir programdı ablam. Teşekkür ederim diyen Ispartalı Ayşe'ye de diyorum ki, çünkü siz güzelsiniz, ben güzelim, radyomuz güzel. Güzel olmaması mümkün değil, sonuç güzel. Sesine yüreğine sağlık ablam demiş Demet. Demet, bugünkü şiir harikaydı. Her zaman olduğu gibi ben teşekkür ederim. Efendim, program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Yarın yine görüşelim. Kendinize iyi davranın. Ve güzel bir akşam olsun. Güzel bir sabah olsun. Yarın günlerden salı. En sevdiğim program kuşağından bir tanesi. Hepsini seviyorsun. Evet. Soru soracağız. Soru cevap oynayacağız. Ya doğru, Nova Home 11'de, Nova Süpermarket 22'de karıştırıyorsun bence. Hangisi ya? Bir dakika ya. Nova Home 11. Viyana'da mı? Ay, ben iyice mi karıştırıyorum? Hiç kimse beni uyarmıyor bu konuda. Arkadaşlar beni uyarsanıza. Hemen bir dakika giriyorum. 11. Viyana'da. Bence de 11. Viyana'da. Niye ben 22 diyorum? Nova Süpermarket'ten. Raşit, teşekkür ederim ya. Nova Home 11'de, evet. Yani bunca programları durmadan 22 diyorum arkadaşlar. Esefle kınadım hepinizi. Raşit hariç. Ama söylemesem sen de sesini çıkarmıyorsun Raşit. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home. Ay, kaç zamandır 22 diyorum ya. Neyse, düzelttik. Önemli olan düzeltmek. Yarından itibaren 11 deriz. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.

0: Biyonerfan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Başörtüsü yasağının 2 haftalık bilançosu açıklandı. Avusturya'da okullarda uygulanmaya başlayan 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağının ardından ilk 2 haftada Viyana'da 55 vaka bildirildi. Steiermark'ta ise başörtüsüyle okula gelen öğrencilerin bulunduğu 6 aileyle görüşme yapıldı. Diğer eyaletlerde daha az sayıda vaka kayıtlara geçti. Şu ana kadar herhangi bir para cezası uygulanmadı. Sahte ID Avusturya mesajlarına dikkat. Avusturya'da ID Avusturya'nın süresinin dolacağı iddiasıyla sahte SMS'ler gönderiliyor. Mesajlarda vatandaşlardan verilen bağlantıya tıklayarak bilgilerini yenilemeleri isteniyor. Yetkililer bağlantılara tıklanmaması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıyor. ID Avusturya işlemlerinin yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılması gerekiyor. Avusturya'da aile birleşimi durdurulmadı. Sosyal medyada yayılan Avusturya Türk vatandaşlarının aile birleşimini durdurdu iddiasının gerçeği yansıtmadığı, geçici kısıtlama kişinin uyruğuna göre değil, Avusturya'daki yasal statüsüne göre uygulandığı açıklandı. Yeni yürürlüğe giren aile birleşimi düzenlemesi, tanınmış mültecilerle ikincil koruma statüsündeki kişilerin aile birleşimi başvurularını kapsıyor. Acil ve özel durumlarsa ayrıca değerlendiriliyor. Çalışma vizesi, öğrenci oturumu ya da kırmızı-beyaz, kırmızı kart gibi normal oturum iznine sahip Türk vatandaşlarının aile birleşimi hakkı bu düzenlemeden etkilenmiyor. Mevcut uygulamanın 30 Eylül 2026'ya kadar sürmesi öngörülüyor. Kuraklık tarımı vurdu. Avusturya'da yaşanan rekor kuraklık sonbahar ürünlerinde ciddi verim kayıplarına yol açtı. Aşırı sıcaklar nedeniyle patates, soya, mısır ve şeker pancarı üretimi azaldı. Gelir kaybıyla karşı karşıya kalan çiftçiler hükümetten kuraklık desteği bekliyor. Maden atıkları ekonomiye kazandırılıyor. Viyana merkezli bir şirket, eski maden atıklarını temizlerken içlerindeki değerli metalleri geri kazanıyor. Çevreyi korumayı ve bakır gibi metalleri yeniden ekonomiye kazandırmaya amaçlayan projenin ilk uygulaması Umman'da başladı. Benzer çalışmaların Avrupa'da da yapılması planlanıyor. Mobbing mağduruna 16 bin euro tazminat. Aşağı Avusturya eyaletinde yıllarca iş yerinde mobbing ve tacize uğradığını belirten bir kadın, işverenine karşı hukuk mücadelesi başlattı. Hastalık iznindeyken işten çıkarılan kadın, işçi odasının desteğiyle mahkemeye başvurdu. Tarafların uzlaşması sonucu kadına 16 bin euro tazminat ödenmesine karar verildi. Viyana'da trafik denetimi yapıldı. Viyana'da hafta sonu gece saatlerinde hız, alkol ve uyuşturucu kontrollerini kapsayan geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirildi. Çok sayıda sürücü hakkında yasal işlem yapılırken bazı kişilerin ehliyetlerine ve araç plakalarına el konuldu. Fırtına balık çiftliğini vurdu. Yukarı Avusturya'da fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç, balık çiftliğinin elektrik hattını kopardı. Elektrik akımının havuzlara ulaşması sonucu tonlarca balık telef oldu. Büyük maddi kayıp yaşayan aileye bölge halkı çiftlikten balık satın alarak destek oluyor. Ehliyetsiz yolculuk faciayla bitti. Aşağı Avusturya'da ehliyeti olmayan 20 yaşındaki bir gencin kullandığı otomobil yoldan çıkarak tarlada takla attı. Araçtan fırlayan sürücü ağır yaralanırken yanındaki 18 yaşındaki arkadaşı da hastaneye kaldırıldı. Viyana'da hava parçalı bulutlu. Viyana ve çevresinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklığın gece 12, gündüzse en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor. Türk kökenli hakemler Bundesliga'da 2 maç yönetti. Avusturya Bundesliga'da hafta sonu oynanan 2 karşılaşmada Türk kökenli hakemler görev yaptı. 3-3 berabere sona eren Hertburg-Lask mücadelesini Doktor Şafak Parmaksız, Red Bull Salzburg'un 3-0 kazandığı Sturm Graz karşılaşmasını ise İsa Şimşek yönetti. Süper Lig'de bol gollü hafta geride kaldı. Türkiye Süper Ligi hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam etti. Haftaya farklı skorlar damga vurdu. Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederken, Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerek haftanın dikkat çeken sonucunu imza attı. Beşiktaş ise deplasmanda Ahmetspor'a 3-2 mağlup oldu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber.
3: Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Cahil bile bilmiyor bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

passion.

Herkese bir kez daha iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Viyana FM'desiniz. Yepyeni hafta, yeni bir açılış. Güzel bir hafta ve keyifli bir akşam olmasını temenni ediyorum. 2 saat boyunca beraberiz. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla güzel şarkılarla başladık. Daha listemizde neler var neler, hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan, takip ve mesajları oradan da gönderebilirsiniz. APO ve Zara ile devam edelim. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Oh.

İyi eğlenceler diliyorum. Viyana FM'de Akif Özcan'dasınız. Çalışanlara kolaylık, esnaflara bol kazançlar. Evlerinde olanlara iyi istirahatler ve hepimize de iyi eğlenceler. Sevgili Fatih, iyi akşamlar, buradayım diyor müdürüm. Nasılsın, iyi misin demiş. Teşekkür ediyorum Fatih'ciğim, sen nasılsın? Ben gayet iyiyim. Sizleri de böyle mesajlarınıza görüyorum, daha iyi oluyorum. Abi Derya Ulu'dan Şımarık Çalarsan Sevinirim demiş. Tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun diyor. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar gönderiyorum Fatih'ciğim. Selamlar, ben de sizleri dinliyorum diyor sevgili Emine. İyi akşamlar dileyelim. Bursa'ya sevgiler gönderelim. Sefo'dan Yine Seni Severdim çalarsanız sevinirim, iyi programlar. Viyana FM'i keyifle dinliyoruz demişler. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Zeynep Yücel müdürüm selam herkese diyor. Teşekkürler sevgili Zeynep, hoş geldin. İyi akşamlar dileyelim sana da ve bu güzel şarkıları sana da armağan edelim.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

Bir şey mi dedim ve deme takalım kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar, sevgiler, selamlar. Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda güzel mesajlarınız geliyor. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar müdürüm, iyi yayınlar. Herkese de selam, saygılar diyor. Kim diyor? Sevgili Murat Erdatlı. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hem senin için hem Emine Hanım için, Yenge Hanım için de gelsin güzel şarkılarımız. Sırada Tarkan var, Megastar Şerbetli ile radyonuzda olacak. Hayırlı akşamlar Akif müdürüm, ben de buradayım. Sıradaki şarkı tüm Viyana FM dinleyicilerine, özellikle hanımlarımıza gelsin. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Bir de Zuhal ablam için Rafet Arıman'dan bir şarkı istiyorum. Önkür Erdatlı ailelerini de çok seviyorum demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Cansu'ya. Şimdi Tarkan'la devam, az sonra yeniden buradayız.

Biyomev. Tarkan ve şerbetli kulaklarınız doldu efendim. Herkese bir kez daha iyi akşamlar dileklerimizi iletelim. MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Avusturya'ya Spielberg'teki Red Bull Ring pistinde tamamlandı. Türkiye'yi Pramac Yamaha takımı ile temsil eden Toprak Razgatlıoğlu 28 turluk ana yarışı 20. sırada bitirdi. Yarış boyunca Türk taraftarlarının yoğun desteğini alan Razgatlıoğlu için pistin T10 virajında özel bir tribün ayrıldı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden Spielberg'e gelen taraftarlar Türk bayraklarıyla milli motosikletçiye destek verdi. Avusturya Grand Prix'sini Pedro Acosta kazanırken Jorge Martin ikinci, Marco Bezzecchi ise üçüncü oldu. Razgatlıoğlu yarışı liderin 46,7 saniye gerisinde tamamladı. MotoGP resmi sonuçları açıklanmış sevgili dinleyiciler. Yarış yerini takip eden MÜSİAD Avusturya Otomotiv Sektör Başkanı ve aynı zamanda Renault, Opel ve Honda bayi olan Motor City şirketinin sahibi Fahri Gökbaş, yarış öncesinde Razgatlıoğlu ile de bir araya gelerek başarı dileklerini iletti. Aynı gün Moto2 kategorisine yarışan bir diğer milli motosikletçi Deniz Öncü ise Avusturya Grand Prix'sini 9. sırada tamamladı. Böylece iki Türk sporcu Spielberg'de farklı kategorilerde Türkiye'yi temsil etmiş oldular deniyor haberimizde. Daha fazla haber Instagram'da Viyana FM sayfamızda. Akif Özcanlısınız. Edsan Süpermarketler ve sıfır şeker sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla programımıza devam ediyoruz. WhatsApp'tan mesaj ve isteklerinizi bekliyoruz. İyi akşamlar.

Bu aralar ve hadise kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Devam edelim programa. Sevgili Tuğrul, iyi akşamlar, iyi yayınlar Akif. İyi programlar diliyorum. Eşim Zehra ile seni dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Melike Şahin'den de bir şarkı çalarsanız seviniriz diye mesajları noktalamışlar. Ben de bu güzel şarkıyı seçtim. Armağan olarak göndereceğim. Başta size ve tüm Melike Şahin sevenlerine gelecek. +43 660 130 1979'dan güzel istek ve mesajları bekliyoruz. Sevgili Cansu da Rafet Eroman'ı istemişti, özellikle Zuhal ablasına. Birazdan Rafet Eroman'ı da çalacağız. İyi akşamlar.

Biz de Unuturum Elbet şarkısını seçtik ve gönderdik efendim. Herkese bir kez daha iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru yanaşıyoruz. Artı 43 660 130 1979'dan da o güzel istek ve mesajlarınızı bekliyoruz. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından da bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerim. Şimdi yine güzel bir şarkımız geliyor. Kimden? Blok 3'ten Kırgınım dinliyoruz. Ve Viyana FM'de Akif Özcan'a devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Blok 3 kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler bu güzel çalışmasıyla. Şimdi Umur Doğma ve Hande Ünsal yorumuyla çok güzel bir çalışma yine dinleyeceğiz. Benim yine çok sevdiğim şarkılarından bir tanesidir. Hep beraber dinlemiş olalım. Az sonra yeniden güzel mesajlarınızla, isteklerinizle tabii ki devam edeceğiz programa. Artı 43 660 130 19 79'dan da sizleri programımıza davet ettiğimizi bir kez daha ifade etmiş olalım efendim. Etsan süpermarketlerden hemen bahsedeyim. 32 şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Sizler de Etsan'ı mutlaka ziyaret edin, alışverişlerinizi yapın istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Tabii taze meyve sebzeden helal et ürünlerine kadar günlük ihtiyaçlarınızdan sevdiğiniz Türk markalarına kadar aradığınız her şeyi Etsan'da bulabileceğinizi söyleyelim. Alışverişin güvenilir adresi Etsan Süpermarketler Zinciri. Efendim 32 şubesiyle sizinle zengin çeşitleri, uygun fiyatı Etsan Süpermarketler sizlere yıllardır sunmaya devam ediyor. Tabii Etsan'a gittiğinizde eviniz için, iş yeriniz için alışverişlerinizi yapıyorsunuz. Bir de tabii evinize geldiğinizde de yolda böyle ferahlamak istediğinizde Pindrinks'inizi de Etsan Süpermarketlerden de alabilirsiniz yani. Bunu da ifade edeyim. Avusturya'da tüm seçkin marketlerde de yine Pindrinks'i bulabilirsiniz. Pindrinks.at adresinden de yine online siparişlerinizi verebileceğinizi hatırlatmış olalım efendim. Değerli sponsorlarımıza katkıları için çok çok teşekkür edelim. Viyana FM. Aman da aman sevgili dinleyicilerim, kıymetli dostlarım. Hemen şöyle yapalım. Bu arada 5 Aralık'ta Derya Bedavacı'nın FM 24 kişilik dev orkestrasıyla Viyana'ya geldiğini de bir kez daha ifade edeyim sizlere. Geçtiğimiz günlerde de sıkça bahsetmiştim. Güçlü yorumuyla, unutulmaz şarkılarıyla muhteşem bir gece imza atacak Derya Bedavacı. Buna inanıyoruz ve sizler de bu gecede yerinizi ayırın istiyoruz. Sadece 800 kişiyle sınırlı olduğu için elinizi çabuk tutmanızda fayda var. VIP biletlerin satışı başladı zaten, devam ediyor. O yüzden elinizi çabuk tutun. Ön satış noktalarından temin edebiliyorsunuz. Masa sıralaması bilet alım sırasına göre yapılacak. Sonradan masaya ilave kabul edilmeyeceği için de dediğim gibi birazdan vereceğim numaralardan irtibat kurabilirsiniz. Tribün biletlerini de etiket.at adresi üzerinden online olarak satın alabilirsiniz. Değerli dinleyicilerim 0699 10 18 53 32 0699 10 18 53 32 numaralı telefondan da bilgi alabilirsiniz. Rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz. Detaylı bilgi For Life Events ve Viyana FM sosyal medya hesaplarında da sizleri bekliyor. For Life Events ve Viyana FM sosyal medya hesaplarından da geniş bilgi alabilirsiniz diyelim ve güzel bir çalışmayla devam edelim. Umur Doğma, Hande Ünsal, Gel ardından da Derya Bedavacı'dan dinleyelim güzel bir şarkı.

0: Unity First Can.
1: Derya Bedavacı 5 Aralık'ta Viyana'ya geliyor. Az önce de duyurduk sevgili dinleyiciler. Siz de biletlerinizi şimdiden ayırtabilirsiniz. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. İlk saat yavaş yavaş noktalayacağız. Nergis Hanım iyi yayınlar. Hocam iyisin inşallah, bir dinleyeyim dedim demiş. Ya Nergis hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Düzce'ye selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsın, sağ ol, iyi yapmışsın. Ben de güzel şarkıları senin için armağan olarak göndereyim. İyi yayınlar müdürüm, kulağımız sende diyor. Merve Özbey'den varsa listende bir şarkı bekliyoruz demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Selam ve sevgiler gönderiyorum. Güzel bir şarkıyla Sefo İrem Derici düetiyle devam ettiriyorum programı. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum sevgili Sadık. Bir kez daha sevgiler, güzel şarkılarımız senin içine gelecek. Az sonra da Merve Özbey çalacağım sana.

Oldu sevgili dinleyiciler. İlk saati noktalıyoruz. İkinci saate merhaba diyeceğiz. Artı 43 660 130 1979'dan güzel mesaj desteklerinizle tabii ki sizleri de bekliyoruz efendim programa. Çok güzel şarkılarım var. Arka arkaya onları da göndermeye devam edeceğim sizlere. Siz de bana ulaşmaya devam edin. 660 130 19 79'dan sevgili dinleyicilerim. Nergis şükür diyelim. Şarkılar için teşekkür ediyorum. İş güç koşturmaca mecburen demiş. Hepimiz öyle. Hepimiz öyle. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Sevgiler, selamlar bir kez daha Düzce'ye, sevgili Nergis'e.

Evet, Baran Mengüç ve Kıyamam radyonuz oldu sevgili dinleyiciler. Akif Özcan'dasınız. İkinci saatimizde devam ediyoruz. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla sizinleyiz. Burcu Hanım iyi akşamlar, buradayım diyor, birazdan sevgiler. Ersa Güner'den Güm şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Hemen listeyi aldık ve çalıyoruz sizin için. Sevgiler, iyi akşamlar.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Haftanın ilk programıyla Viyana FM'de Akif Özcan'a devam ediyoruz. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla sizinle birlikteyiz. Güzel mesajlara teşekkürler. Hemen şöyle dönelim mesajlara. Sevgili Fırat, iyi akşamlar, iyi yayınlar. 20. Viyana'dan herkese selam, sevgiler diyor. Çok teşekkür ederiz. Bizden de sizlere selam, sevgiler. Bir şarkı rica ediyorum, çalarsanız sevinirim. İkilemden Bak Dönüyor Dünya çalarsanız memnun olurum demişler. Alıyorum listeye, birazdan göndereceğim tabii ki. Selam ve sevgiler her zaman bekliyoruz. Hemen bir diğer mesaj sevgili Ece. İrem'le beraber sizleri dinliyoruz. Ben de bir şarkı istiyorum demiş. Soner Sarıkabadayı insan sevmez mi? Canım arkadaşıma gelsin demiş. İyi yayınlar dilekleriyle. Çok teşekkürler, aldık listeye. Onu da göndereceğiz tabii. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de programımıza davet ediyoruz. Sosyal medyada yayılan Avusturya Türk vatandaşlarının aile birleşimini durdurdu iddiasının gerçeği yansıtmadığı, geçici kısıtlama kişinin uyuğuna göre değil Avusturya'daki yasal statüsüne göre uygulandığı açıklanmış değerli dinleyicilerimiz. Yeni yürürlüğe giren aile birleşimi düzenlemesi tanınmış mültecilerle ikincil koruma statüsündeki kişilerin aile birleşimi başvurularını kapsıyormuş. Acil ve özel durumlarsa ayrıca değerlendiriliyormuş. Çalışma vizesi, öğrenci oturumu ya da kırmızı beyaz, kırmızı kart gibi normal oturum iznine sahip Türk vatandaşlarının aile birleşim hakkı bu düzenlemeden etkilenmiyor. Mevcut uygulamanın 30 Eylül 2026'ya kadar da sürmesi öngörülüyormuş efendim. Daha fazla detaylı bilgi ve daha fazla haber için siz de Viyana FM Instagram adresini ve viyanafm.com'u ziyaret edebilirsiniz diyelim. Simge ile devam edelim. Mutlu bir son. Şimdi Viyana FM'de.

Viyana Efendisi'niz haftanın ilk programında güzel bir akşamda, pazartesi akşamında sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Etsan Süpermarketler ve Findrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Suat Bey iyi akşamlar, ben de buradayım diyor. 23. Viyana'dan tüm Viyana Efendi dinleyicilerine sevgiler gönderiyorum ve bir şarkı da ben istiyorum demiş. Ne demek? Hadiseden olursa memnun olurum diyor. Aslında bir tane çalmıştık 2 saatte ama birazdan bir şarkısına daha yer verelim, hep beraber dinlemiş olalım. +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz mesela.

Viyana FM'desiniz. Güzel bir pazartesi akşamında yavaş yavaş programın sonlarına doğru yanaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Akif Özcan'dasınız. Güzel bir çalışma yine geride bıraktık. Blok 3, Manifest, Özge Şafak, arka arkaya bu güzel şarkılar sizlere ulaştı. Şimdi Hadise ve Motive'den Labirent şarkısına hep birlikte kulak vereceğiz. Artı 43 660 130 1979'dan güzel mesaj ve istekleriniz de geliyor. Onlar için de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Banu Hanım, eşi Erkan Bey'le beraber dinliyorlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyoruz. Salzburg'dan herkese sevgiler demiş. Çok teşekkürler. Geçmiş geçmişte Emircan İrek'ten çalarsanız sevinirim demişler. Aldım listeye, birazdan size gelecek. Bir ömür mutluluklar dileyelim ve Edsan Süpermarketler katkılarıyla, Pindrinks katkılarıyla programımıza devam edelim. Instagram'da da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip etmeyi unutmayalım.

0: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Neresi? Soner Sarıkabadayı yorumuyla geldi. Ve programımızın yavaş yavaş da sonlarına doğru yanaşıyoruz. Son mesajlarınızı değerlendireceğim. Son isteklerinizi çalacağım ve ardından da artık bu akşamlık programı bitireceğiz. Saat başında haberler, hemen ardından da Melih yayında olacak. Selen Hanım, iyi akşamlar, buradayız. Akif Bey, iyi programlar diliyorum. Ben de bir şarkı istiyorum. Seçimi size bırakıyorum demiş. İyi yayınlar dilekleriyle. Çok teşekkür ederim. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Bu arada 5 Aralık'ta Derya Bedavacı 24 kişilik dev orkestrasıyla Viyana'ya geliyor efendim. Bu özel, bu nefis geceyi de kaçırmamanızı efendim temenni ediyoruz ve bununla ilgili de ara ara sizlere duyurular yapıyorum. Siz de katılmak için etiket.at adresinden biletlerinizi alabilirsiniz. VIP biletlerin satışı da 8 kişiyle sınırlı. Bilgi ve iletişim için 0699 10 18 53 32 0699 10 18 53 32 arayabilirsiniz. Detaylı bilgi For Life Events ve Viyana FM sosyal medya hesaplarında da sizleri bekliyor diyelim ve sıradaki şarkıyla devam edelim.
1: Akif Özcan
2: Viyana FM.

0: Multiverse Jam. Multiverse Jam.
1: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Hep beraber dinledik. Bengü ve Dur Nereye radyonuzda oldu. Şimdi bir Rain Man şarkısı dinleyelim. Sen Var Ya geliyor. Ardından da vedamızı ediyoruz. Son mesajlarınız varsa bekleriz. Az sonra programı kapatacağız.

0: Fözcan.
1: Ve geldik bu akşamlık vedaya. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Pazartesi akşamında Viyana FM'de haftanın ilk programında Akif Özcan mikrofondaydı. Değerli sponsorlarım Findrinks'e ve Edsan Süpermarketlere katkıları için çok teşekkürler. Yarın akşam salıyı sallamak üzere tekrar burada olacağız inşallah. Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de. Saat başı haberler sonra Melih yayında olacak. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Mutlu akşamlar.

Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Başörtüsü yasağının 2 haftalık bilançosu açıklandı. Avusturya'da okullarda uygulanmaya başlayan 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağının ardından ilk 2 haftada Viyana'da 55 vaka bildirildi. Steiermark'ta ise başörtüsüyle okula gelen öğrencilerin bulunduğu 6 aileyle görüşme yapıldı. Diğer eyaletlerde daha az sayıda vaka kayıtlara geçti. Şu ana kadar herhangi bir para cezası uygulanmadı. Sahte ID Avusturya mesajlarına dikkat. Avusturya'da ID Avusturya'nın süresinin dolacağı iddiasıyla sahte SMS'ler gönderiliyor. Mesajlarda vatandaşlardan verilen bağlantıya tıklayarak bilgilerini yenilemeleri isteniyor. Yetkililer bağlantılara tıklanmaması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıyor. ID Avusturya işlemlerinin yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılması gerekiyor. Avusturya'da aile birleşimi durdurulmadı. Sosyal medyada yayılan Avusturya Türk vatandaşlarının aile birleşimini durdurdu iddiasının gerçeği yansıtmadığı, geçici kısıtlama kişinin uyruğuna göre değil, Avusturya'daki yasal statüsüne göre uygulandığı açıklandı. Yeni yürürlüğe giren aile birleşimi düzenlemesi, tanınmış mültecilerle ikincil koruma statüsündeki kişilerin aile birleşimi başvurularını kapsıyor. Acil ve özel durumlarsa ayrıca değerlendiriliyor. Çalışma vizesi, öğrenci oturumu ya da kırmızı-beyaz, kırmızı kart gibi normal oturum iznine sahip Türk vatandaşlarının aile birleşimi hakkı bu düzenlemeden etkilenmiyor. Mevcut uygulamanın 30 Eylül 2026'ya kadar sürmesi öngörülüyor. Kuraklık tarımı vurdu. Avusturya'da yaşanan rekor kuraklık sonbahar ürünlerinde ciddi verim kayıplarına yol açtı. Aşırı sıcaklar nedeniyle patates, soya, mısır ve şeker pancarı üretimi azaldı. Gelir kaybıyla karşı karşıya kalan çiftçiler hükümetten kuraklık desteği bekliyor. Maden atıkları ekonomiye kazandırılıyor. Viyana merkezli bir şirket eski maden atıklarını temizlerken içlerindeki değerli metalleri geri kazanıyor. Çevreyi korumayı ve bakır gibi metalleri yeniden ekonomiye kazandırmaya amaçlayan projenin ilk uygulaması Umman'da başladı. Benzer çalışmaların Avrupa'da da yapılması planlanıyor. Mobbing mağduruna 16 bin euro tazminat. Aşağı Avusturya eyaletinde yıllarca iş yerinde mobbing ve tacize uğradığını belirten bir kadın, işverenine karşı hukuk mücadelesi başlattı. Hastalık iznindeyken işten çıkarılan kadın, işçi odasının desteğiyle mahkemeye başvurdu. Tarafların uzlaşması sonucu kadına 16 bin euro tazminat ödenmesine karar verildi. Viyana'da trafik denetimi yapıldı. Viyana'da hafta sonu gece saatlerinde hız, alkol ve uyuşturucu kontrollerini kapsayan geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirildi. Çok sayıda sürücü hakkında yasal işlem yapılırken bazı kişilerin ehliyetlerine ve araç plakalarına el konuldu. Fırtına balık çiftliğini vurdu. Yukarı Avusturya'da fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç, balık çiftliğinin elektrik hattını kopardı. Elektrik akımının havuzlara ulaşması sonucu tonlarca balık telef oldu. Büyük maddi kayıp yaşayan aileye bölge halkı çiftlikten balık satın alarak destek oluyor. Ehliyetsiz yolculuk faciayla bitti. Aşağı Avusturya'da ehliyeti olmayan 20 yaşındaki bir gencin kullandığı otomobil yoldan çıkarak tarlada takla attı. Araçtan fırlayan sürücü ağır yaralanırken yanındaki 18 yaşındaki arkadaşı da hastaneye kaldırıldı.

0: devam etti. Haftaya farklı skorlar damga vurdu. Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederken Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerek haftanın dikkat çeken sonucunu imza attı. Beşiktaş ise deplasmanda Ahmetspor'a 3-2 mağlup oldu. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber.
2: Viyana FM.

0: Şimdilik sadece dünya dinleyenler. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Taliyeşitrasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk, fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden ikinci saat için ayrı bir heyecanlı taraftayım. Günün sorusunu birazdan sizlerle paylaşacağım ama öncesinde güzel bir çalışmayla programın startını vermek ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Can Karakuş bizlerle birlikte olacak. Batık gemi diyelim, kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışmayla programın startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Batık gemi dedik ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Günün sorusunu sizlerle paylaşalım. Bu akşam için sizlere hayatın seni en çok sınadığı dönem aslında seni en çok değiştiren dönem miydi? Neden diye sorduk. Hayatın seni en çok sınadığı dönem aslında seni en çok değiştirdiği dönem miydi? Neden diye sorduk. Yani söylediğimiz gibi yaşadığımız olumsuzlukların bizi olgunlaştırdığına gerçekten ne kadar inanıyoruz? Bunu merak ediyorum, bunu öğrenmek istiyorum. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. WhatsApp'tan gelen mesajlarımız her zaman önceliklidir, bilginiz olsun. Çetin Dilsiz bizlerle birlikte olacak. Yol Bozuk diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Keşke gündelik hayatımızda da bu sözü kendimize söyleyip ona göre bir yol çizebilsek, değil mi? Yol bozuk. Bunu anladığımız zaman yolumuzu değiştirebilsek, birilerinden uzaklaşabilsek, şu bana dokunmayan yılan bin yaşasın düşüncesinden uzaklaşabilsek ne güzel olacak. Ama maalesef büyük bir çoğunluğumuz işin ucu bize değene kadar bunu yapamıyoruz. Sağlık olsun. Ben inanıyorum, bir gün her şey düzelecek. Ve benim gibi düşünüp sırf bu yüzden geri kafalı görünüp kapı dışarı edilen herkes, sen haklıymışsın diyerek kapısı çalınır hale gelecek. En azından hayali güzel. Efendim, radyomuzun daimi dinleyenlerinden BJK Murat bizlere ulaşmış. İyi akşamları, yayınlar kolay gelsin. Viyana FM olarak maça gidiyorum şimdi demiş. Yolunuz, bahtınız, radyonuz açık olsun. Bol gollü bir maç olsun. Bütün güzel çalışmaları, özellikle ikinci saattekileri sizlere armağan etmiş olalım. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, sesindeyim, hoş geldin. Huzurlu, mutlu, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim. Birinci şiire talibim, soruna cevabım. Beni en çok değiştiren dönem, herkese güçlü görünmeye çalışırken içten içe yorulduğum dönemdi. O zaman anladım ki bazı şeyleri kabul etmeden insan iyileşemiyor. O dönemden sonra hem insanlara hem de kendime bakış açım değişti. Sevgilerimle senden bir ricam olacaktı. İkinci saatin kapanış çalışması Mahsun Kırmızıgül'ün Yaz adlı eseri olabilir mi? Şimdiden çok teşekkür ederim demiş. Neden olmasın? Abi, bir yerden sonra bir şeylere bir dur demek geliyor insanın aklına, değil mi? Yani sadece kendini düşünmek geliyor. Keşke baştan gelse. Hayat o zaman daha yaşanabilir, daha çekilebilir bir yer olabilir ama bu duruma da hemen bencillik olarak bakmamak gerekiyor. Yani iş o noktaya nasıl geldi, nasıl insanlardan uzaklaştın? İnsanlar sana ne yaşattı, ne yaşattıklarını ne kadar fark ettiler? Durup sana ya biz hata yaptık diye ne kadar söylediler? Bir derdin, bir sıkıntın varken seni ne kadar dinlediler? Burası çok önemli. Bunu yapmayan da kalkıp şöyleydi de şöyle oldu, bunu yaptık da görmedin demesin abi bir zahmet. Efendim, Elif Buse Doğan bizlerle birlikte olacak. Son dönemin en güçlü seslerinden bir tanesi. Bozuyorum yeminimi diyelim. Ardından güzel bir isteğimiz var. Onun için buralardayım.

Evet, devam edelim. Formatta bir yanlışlık yok. Onun altını bir kez daha çizmek isterim. Lakin arada böyle güzellikler yapıyoruz malum. Özellikle ilk kez gelen ya da uzun zaman sonra ilk kez gelen dinleyenlerimiz için, işte onlardan bir tanesi şu anda ailecek bizlere kulak veriyor. Sevgili Sezgin Yapar, Ali Bey, Faden Hanım ve Güneş Hanım, sen de kalsın, sana daha çok lazım. Meltem Hanım, eridim yandım aşkım. Mahir Bey, derdim, hepsi yapsam bir hamle, tek sensin çare. Bizleri dinliyor ve malum gruptan manifest güzel bir eser istediler. Manifest bizlerle birlikte olacak. Hileli diyelim. Şöyle formatı biraz delik deşik edelim. Biraz hareketlenelim. Ardından bizler yine bildiğiniz gibi devam. Özellikle sevgili Sezgin abi, Sezgin Yapar. Benim için kıymetli isimlerden bir tanesi. Selamlarımızı göndermiş olalım. Haydi bakalım.

0: Bionewa.
1: Manifest bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Geldiler mi? Gitmiyorlardı abi. Yani şarkı kontrolüm dışında tekrar giriyordu. Abi böyle bir şey yok ya. Yani piyasaya manifest panzehiri diye bir şey lazım. Ki yarın öbür gün öyle bir haber çıksa da biz yadırgamayız. Hele de işin içinde İsveçli bilim adamları varsa. Tabii Norveç'te balık, İsveç'te bilim adamı abi. Yani olmazsa olmaz. Abi her evdeler ya.

7 yaşında yeğenim manifest dansı yapıyor. Ben dansa davet oynamayı bilmezdim. Çok enteresan. Müthiş bir grup, ona diyecek yok. İşin şakası bir tarafa. Zaten yarattıkları etki her şeyi anlatıyor. Tabii benim çene o kadar düştü ki biz şiir okumayı unuttuk abi. Birazdan bir şiir okuyacağım ama tabii formatı şöyle bir özüne döndürmek lazım. Sevgili Raşit bizlere ulaşmış. İyi yayınlar Melih. Patronun şu an Ankara'da top oynuyorlar. İstek Kubat'tan bu nasıl sevda? Teşekkür ederim demiş. Abi iyi de yakışmışsın ha. Vallahi Berlin kaplanı mübarek. Oradan top kaçar mı ya? Bütün güzel çalışmaları kendilerine de armağan etmiş olalım. Sevgili Raşit'in isteğini birazdan yerine getireceğim. Ama öncesinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Başaran bizlerle birlikte olacak. Gözlerden ırak diyelim, ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Vion FM.
1: İbrahim Başaran ve Oğuzhan Koç bizlerle birlikteydi. Gözlerden Irak dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz ve sıra geldi. Günün gecenin ilk şiirine şu saate kadar bizleri dinleyen tüm dostlarımıza armağan olmuş olsun.

aynı zamanda sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela da şiire talip oldu. Şiir ona ithafen gelecek. Bu durum her zaman beni bir tık daha heyecanlandırmıştır. Çünkü onu gerçekten çok seviyorum. İşin daha da güzel tarafı, ne kadar sevildiğimi adım kadar biliyor ve yürekten hissediyorum. Dolayısıyla bir heyecan da hissetmiyor değilim. Dünya üzerinde bir insanın yapabileceği en güzel, en kutsal iş bence sevmektir. Aşka dair heyecanını kaybedersen orada da büyük bir sıkıntı var demektir. Dolayısıyla hayatını adı geçtiği anda yüreğini heyecanın kapladığı, yüzündeki tebessüme engel olamadığın insanla kuracaksın abi. Ötesi boş. Haydi bakalım, güzel bir şiir seslendirelim, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam edelim. Dediğim gibi hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden şu an için ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Bu arada şimdiden şunu da hatırlatayım. Uzun zamandır yapmıyoruz. Ama bugün yapalım. İkinci şiirimiz için sizlerden dölder kelime istiyorum. Akla, mantığa, gönle sığacak, şiir içerisinde kullanabileceğimiz, gönlünüzden geçen 4 adet kelimeyi yazın, gönderin. Ben de aralarından seçtiğim 4 tanesini ikinci saatimizde okuyacağım son şiirimizin içerisinde kullanmaya çalışayım. Bakalım ortaya neler çıkacak. Devam ediyoruz.

Güller solunca hayat durur sanırdı. Papatyalara sevdalanacağımı kesmezdi aklım. Bana sorsan yalandı papatya falı. Kim seviyor, kim sevmiyor anlamamıştım. Sonra sen girdin aklıma. Gönlüme düştü sevdan. Ve kor oldu her şey. Bu gönül yeniden yanmaz sanmıştım aşk ateşiyle. Lakin boş konuşmuşum. Anladım bakınca gözlerine. Aklıma sen gelince kaçıyor uykularım. Bir yük varsa omuzlarımda, bir dert varsa gönlümde, sığınıyorum gülüşlerine. Sonrasını sorma. Gözyaşlarım dindi. Bitti, tükendi kendi kendine. Ve o an, ellerini tuttuğum an, ben bana söz verdim sen bilmesen de. Artık mutluluktan daha iyi olsa, gözyaşı dökmüyorum. Gözyaşına yer yok kaderimde. Kendime kızışlarım da, küfredişlerim de hayata, sen gelince kaldı geride. Sen gelince kaldı geride.

Kubat bizlerle birlikteydi ve nasıl oldu anlamadım ama sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Gerçekten insan sevdiği işi yapınca, bir de sevdiği insanın yanı başında olunca zaman çok hızlı geçiyor. Buna da kısaca sevginin gücü demek lazım. Sevgi besleyicidir abi, yani az önce kutsal derken aslında bunu söylemek istedim. Olmazları oldurabiliyor. Yani tek başınayken ya ben şunu da asla yapmam arkadaş diyorsun ama sevince öyle olmuyor. Bir de o sevginin karşılığını görüyorsan her şeyi yapıyorsun abi. Hatta bunun için bir de savunmaya geçebiliyorsun. Ya yaptım abi, ne var ki? Sevmek sevilmek kadar güzeli var mı diye. İşte aşkın da güzel tarafı bu. Mesele sevmek ya da seviyorum demek, diyebilmek değil. Herkes sever. Kimi doğayı sever, kimi hayvanları sever, illa bir insan olmasına gerek yok. Kimi annesini babasını sever, bir şeyleri illa ki seversin. O sevginin arkasında durabiliyor musun? Mesele tam olarak bu. Ama tabii sonrasında şöyle de bir gerçek var. Her insan hata yapabilir. Aşkta da yanılma payı oldukça yüksektir abi. Her ne kadar yanıldığımızda bunu kendimize konduramasak da yanılma payı oldukça yüksektir. Yanıldığımızda arkamızda bir destek, bir gölge görebiliyorsak sıkıntı yok. Ama o desteği göremiyorsak, hani diyor ya eserde, sevmekten kim utanır, tadına doyum olmaz diye. Özür dilerim, sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz diye. Vallahi usanıyorsun, hem usanıyorsun hem utanıyorsun abi. Arkanda destek olmadığı zaman, o aşkın pişmanlığını yaşadığında sonra da ortaya nereden sevdim o zalimler çıkıyor. Tabii böyle konuşuyorum ama mesajı alanlar radyonun sesini biraz daha açtı bile. Dediğim gibi bu saatin son çalışması ve ikinci saatimiz çok başka. Arabesk fantezi müziğin en iyileri gelecek. O yüzden lafı fazla uzatmadan devam etmek istiyorum. Afra gelsin. Acelesi yok diyelim, ardından reklamlar. Onun da ardından buralardayız.

0: reklamlar.
1: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
3: Aşkı meçhul.

0: acıyı, tatlıyı, inatını, gözleri çıkamayacak aklından, ezber edeceksin adını ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin bir çocuk gibi inatına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın, gitmek yok inatına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin, ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
1: Aşkı meçhul. Her zaman.
2: Her zaman. En iyi. En duygusal.
1: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

İpek Pınar bizlerle birlikteydi. Bırakma beni dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Günün sorusunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum ve bu saat itibariyle biz değil daha çok şarkılar konuşacak. Onlar konuşulacak. Bunun da bilgisini bir kez daha vermiş olalım. Hayatın seni en çok sınadığı dönem aslında seni en çok değiştiren dönem miydi? Neden diye sorduk. Hayatın seni en çok sınadığı dönem aslında seni en çok değiştiren dönem miydi? Neden? İster yazılı, ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Ve bir kez daha hatırlatalım. Programın ilerleyen dakikalarında okuyacağımız günün gecenin son şiiri için sizlerden dörder kelime istedim. Yazın, gönderin. Beğendiğim dört tanesini seçip okuyacağım şiir içerisinde kullanacağım. Bakalım ortaya neler çıkacak. Murat Aykan bizlerle birlikte olsun. Başka bir şey istemem diyelim. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela için gelsin. Ardından buralardayız ki zaten programın bu saatinin birçok çalışması kendisine armağanımdır.

Saatlerimiz 22.21 oldu bile. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Günün, gecenin son şiirini birazdan sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde bir güzel eser daha dinleyelim. Bu güzel eseri şu anda bizleri dinlemekte olan sevgili Emel Zinat ve Yusuf için armağan etmek istiyorum. Her zaman gönderdiğimiz Mezdeki haricinde peki soruyu sorduk. Pek cevaplayan da olmadı ama cevaplamayanların içinde biz de varız mesela orada. Soruyu bir kez ve son kez hatırlatmış olayım. Hayatın seni en çok sınadığı dönem aslında seni en değiştiren dönem miydi? Neden? Diye sorduk siz değerli dinleyenlerimize. Vallahi mübalağa ediyormuşum gibi gözükebilir ama bilenler az çok tahmin edebiliyordur. Hayatın beni sınamadığı öyle pek de bir dönem yok. Beni değiştirdi mi? Şöyle ki belki biraz daha yumuşak yüzlü, yumuşak mizaçlı, işte katı kuralları olmayan hayatta birçok şeye karşı sabit kurallı biri olmayabilirdim. Ama mevzu bahis sınanmalardan dolayı ziyadesiyle bu kavramların her birini karakterimde barındırdığımı çok iyi biliyorum. Ama işin güzel tarafı, bu durumdan şikayetçi değilim. Aksine maksimum seviyede memnunum. Abi dert görmemiş adam gün gördüğünde o günün kıymetini bilmez. Bilmiyor yani bunu. Şahsi tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki yine söylemek gerekirse, tabi bu durumun da istisnaları vardır her konuda olduğu gibi. O yüzden herkesi aynı kefeye koymak tabii ki olmaz ama tabi istisnalarda kaideyi bozmaz. Bu da bir gerçek. Efendim güzel bir çalışma gelsin. Allah rızası için diyelim. Murat Serap bizlerle birlikte olacak. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Helal sana be, yakışır, yakışır.
1: Alayının damarına basıyoruz.

0: bu şarkılar aşıklara, aşıklara, aşıklara, aşıklara, aşıklara.
1: Biz bu çekirdekten yetiştik. En iyi arabeski biz çalarız.

Allah rızası için dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz ve bu güzel eserle birlikte sıra geldi günün gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Hemen şöyle fon müziğimi değiştirmek istiyorum ki şiiri rahatlıkla seslendirebilelim. Dediğim gibi gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, yalnızca gönül dışım sevgili Ela gönlünden geçen dört kelimeyi bizlerle paylaştı. Onlar da şu şekilde dedi ki: aşk, özlem, gece ve sessizlik. Hemen hafızaya aldık ve güzel bir şiir seslendirmeye çalışalım. Ardından yolumuza, yolculuğumuza, kaldığımız yerden en güzel şekilde devam ediyoruz.

garip bir duyguymuş sevmek. Özlemek nedir bilmezdim. Aşk düşünce gönlüme, ben artık ben değildim sanki. Özlem geldi hayatımın başrolde. Özledim seni. Sen varken seni, sen yokken senli günleri. Düşmanmış sevdayla gece. Bilmezdim. Anladım uykularım bölününce. Anladım sevdanın geceyle derdini. Sessizlikmiş aşk. Sessiz sedasız sevmek demekmiş. Sensizlikmiş aşk. Tek kalıp bir başına ölmek demekmiş. Korkmakmış ölümden. Yahut sevdalanmak ölüme. Aşk demek kendin bilmemekmiş. Anladım başıma gelince. Kaybettim aklımı da, kendimi de. Seni sevince.

Baba Müslüm bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Rahmetle yad etmiş olalım kendisini ve hayat arkadaşı muhterem Nur'u. Sırada bir Orhan Gencebay çalışması var. Ki onun hakkında söylenecek çok da bir şey yok. Kendine has 10 numara 5 yıldız bir sanat insanı. Ve ben bu güzel çalışmayı sevgili Gürcan abimize armağan etmek istiyorum. Önkür ailesine de selamlarımı göndererek, ki kendisi de muhtemelen şu anda ya maçta ya da maçtan dönüyor. Dönmek üzere falan. Mevsim mevsim diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Orhan Baba'yı sizlerle buluşturduk. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve sırada bir Ferdi Tayfur çalışması var. Benim çok sevdiğim, bir dönemde bol bol dinlediğim güzel eserlerden bir tanesi bizlerle birlikte olacak. Önce şöyle mesajlarımızı okuyalım, son mesajlarımızı sizlerle buluşturalım. Sevgili Ercan Bey bizlere ulaşmış ve demiş ki, taksici Ercan Aktaş bütün meslektaşlarına hayırlı işler diler. Eyvallah, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler de taksici esnafına ve günün bu saatinde hala çalışmaya devam eden, bir taraftan da bizlere kulak veren bütün dostlarımıza kolaylıklar dileyelim, hayırlı işler dileyelim. Ve demiş ki, yaşına rağmen formunu koruyan Gürkan abime de kucak dolusu selamlar. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun sevgili Gürkan Bey'e de. Ve sevgili Emine ablam bizlere kulak veriyor. İyi geceleri, yayınlar Melih demiş. Eyvallah, teşekkür ederim ablam, hoş geldin, sefalar getirdin. Ferdi Tayfur bizlerle birlikte olacak. Rahmetle yad edelim, beni düşün diyelim ardından. Cengiz Kurtoğlu gelsin, iki güzel eser ardından. Buralardayız. Yavaş yavaş günün, gecenin sonuna doğru geliyoruz. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz ve son olarak sözünü verdiğimiz bir eser vardı. Sevgili Gönüldaşım'ın bizlerden bir isteği vardı. Programın sonunda Mahsun Kırmızıgül'den yaz çalışmasını rica etsem olur mu dedi, hemen aldım listeye. Tabii ki formatın çok da dışına çıkmamak adına slow versiyonu aldım. Yaz diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettik Saşkola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Dubai için, Emel için, Zinat için ve Yusuf için bir mezdeki armağan ederek bizler huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Haydi bakalım.

0: Biyon FM.
1: Bilirsin beni işte. Anlatamam kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
2: Aşkı meçhul.
3: Gönülden gönüle
2: damar şarkılarla
3: Melih ile
2: Aşkı meçhul sona erdi.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.